duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Lan.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa teklifi 360 milletvekilinin imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunuldu. 12 maddelik kanun teklifiyle süreçte yeni bir aşamaya geçildi. Yasa MGK'nın PKK'nın fesih ve silah teslimine ilişkin kararından sonra yürürlüğe girecek. 6 aylık başvuru süresi olacak. Ceza, soruşturma ve kovuşturmalar 5-10 yıl ertelenecek. Kasten öldürme, müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet alanlar ertelemeden yararlanamayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasa teklifinin milli birliği güçlendireceğini söyledi. MHP lideri Bahçeli, Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır diye konuştu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, genel yaklaşımımızda değişiklik yok ancak teklif metnini sır gibi sakladılar, usul ve uslup yanlış diyerek eleştirdi. İstanbul Bahçeli Evler'de 6 katlı bina çöktü, 22 dairelik binanın bir gün önce tahliyesi olası faciayı önledi. Bolu-Dağ tünelinde facianın eşiğinden dönüldü. Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Dağ tüneli kesiminde seyir halindeki tırın dor sesinde çıkan yangın panik yaşattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında Hür Ağbaba ile birlikte bir kişi gözaltına alındı. Menderes Belediyesi soruşturmasında aranan başkan yardımcısı Rüzgar Sönmez yakalandı. Uşak Belediyesi soruşturmasında Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimini CHP'li Sibel Tan Çetinkaya kazandı. Suriye Dışişleri Bakanı çalışma ziyareti kapsamında Türkiye'ye geliyor. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i balistik füzeyle vurdu. 15 kişi hayatını kaybetti, 27 yaralı var. ABD Başkanı Trump, İran'la bir anlaşma yapmayı tercih ettiğini ancak diplomasinin başarısız olması halinde onlarla anlaşma yapmayı tercih ederim çünkü insanları öldürmek istemiyorum ifadesini kullandı. İran Dışişleri Sözcüsü, Umman'la İran'ın Hürmüz Boğazı ile ilgili anlaşmada son aşamaya geldiğini açıkladı. ABD Michigan'da Demokratların senato adayı Filistin destekçisi Müslüman Abdul El Said oldu. LGS ilk yerleştirme sonuçlarına göre en başarılı adayların tercih ettiği okullar belli oldu. Google DeepMind'ın yapay zeka mimarı Türk mühendis Koray Kabukçuoğlu kıdemli başkan yardımcılığına terfi etti. Kanadalı bilim insanları tümörleri içeriden hedef alıp yok edebilecek bakteriler geliştirdi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Yaya geçitleri. Yaya geçitlerine yaklaşırken hızınızı düşürmek ve çevrenizi dikkatle kontrol etmek gerekir. Yayalar, özellikle çocuklar ve yaşlılar, sürücülerin kendilerini fark ettiğinden emin olmayabilir. Bu nedenle yaya geçitlerinde önceliğin yayalarda olduğunu unutmayın. Birkaç saniye beklemek bir hayatı korumak anlamına gelebilir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini

0: Fatih Doğan canlı yayındayı sunar.
1: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özdatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Doğan Canlı yayında.
1: Seda, bunu lütfen bireysel algılama ama niyeyse hani bazen böyle isimlerin enerjisinden falan konuşuyoruz ya. Senin isminle evet. beraber ses tınındaki o vibrasyondan aldığım hissiyatta da bu var. Sende de böyle ne olur kusura bakma ufaktan bir yılanlık varmış gibi geliyor sanki sende. Bilmiyorum sanki böyle yüzüne gülüp sen de böyle alttan alttan bir iş çevirebilecek potansiyele sahipsin. O trafik canavarı diye bir tane karikatür gibi bir logo var ya böyle kırmızı evet. bir levhanın yani. İçinden çıkan canavar beyaz siyah diye çizgi çizgi. Onu ben gerçekten öyle bir varlık var zannediyordum. Trafik canavarı hani insanların kaza yapmasına neden olan o yaratık zannediyordum ve sürekli böyle birilerinin önüne diye çıkıyor ve insanlar öyle kaza yapıyor zannediyordum ben de. Galiba çocukken biraz gerizekalıydım.
2: Bu arada da bir şey rica edebilir miyim?
1: Kocama bir şarkı çalar mısın?
2: Hayır.
1: Söyle.
2: Kocam için yani dün sabah...
1: Ama bak hissetmişim koca. Yeni evliler hep böyle. Ya karısı ya kocası. Bu arada sen 31 yaşındayım dedin ya az önce. Eminim şu anda yaş olarak senden büyük olan ve hala evlenmemiş olan birçok hanım benden küçük 3 tane çocuğu var diye hayıflanmışlardır. Bunu hissediyorum. Onlara da ayrı bir selam olsun.
2: Umarım iyi bir örnek oluyorumdur.
1: Sen onlara nanik yap bence Esra.
2: Yok nanik. Yok. Onların kendilerine göre geçerli sebepleri vardır da o yüzden ertelemek zorunda bak, kalmışlar. Bak,
1: tanımadığı kadını bile savunuyor. Ya sana ne bulamamış işte bulamamış.
0: Doğan Canlı yayında.

0: Süper FM'den herkese süper bir gün dileyerek selamlar, sevgiler, günaydın radyolarınızda.
1: Doğan canlı yayında.
0: Tarihler 6 Ağustos günlerden Perşembe, haftanın 4. iş gününü paylaşırken hepinize selamlar, sevgiler, merhaba sevgili dinleyicilerim. Umarım yine güzel, yine diyorum da sanki her gün çok güzel. Umarım güzel bir gün geçirir ve keyiflerin yerinde olduğu, işimizin gücümüzün rast gittiği, karşımıza melek yüzlü şeytanlar değil, gerçekten iyi insanların çıktığı bir gün olması temennisiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Lütfen, hatta lütfen kabul buyurunuz efendim. Günaydın.

0: Bitmeyen tatil hissi için Tatil Budur günün şarkısını sizin için seçti. Tatil Budur
1: hissi. Gerçekten tatil hissi hiç bitmiyor ya.

ulaşabilir. Nereden? WhatsApp hattımızdan. WhatsApp hattımızın numarasını kaydedin. Yayındaki her türlü anda, durumda ya danca o öyle değil diye konuşulan muhabbete ya da söylemek istediğiniz bir durum varsa müdahil olabilirsiniz. Ama şimdi de yoklamamızı alıyoruz. Aynen okul zamanımızdaki gibi geldiniz mi gelmediniz mi onu kontrol ediyorum, kolaçan ediyorum. Herkes adını nereden dinlediğini, nerelerden neler yaptığını yazarsa ben de birazdan okuyabildiğim kadarıyla gelen mesajlara bakacağım. WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531-785-9080. 0531-785-9080. Numaralı Süper FM ihbar hattını kaydedin. Yazın bakayım kimler gelmiş, kimler buralarda. Minik bir ara, hemen ardından da günün yayın konu başlığıyla haydi muhabbetimiz başladı. Burası

Kıymetli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

Evet, önce hızlıca yoklamamızı alalım. Kimler nerelerden dinliyormuş bir bakalım. Ardından birazdan da günün konu başlığıyla telefon bağlantılarıyla da karşılıklı muhabbetimizi yapacağız. Bu arada LGS yerleştirme sonuçları dün hemen yayınımın bitiminde açıklanmıştı, duyurmuştuk. Öğrencilerin %93,56'sı tercih ettiği okula yerleşebilmiş. Pardon, dün LGS mi açıklanan? Tabii dün LGS miydi açıklanan? Yok. YKS daha önceydi tabi. Ay ne bileyim, benim çoluğum çocuğum mu var? Bakayım haberlere. Aman ya da neyse, siz biliyorsunuz zaten ben ne işim şey yapıyorum ki. Evet, önce yoklamamızı alalım. Bakalım kimler nerelerden dinliyor. Bahçeşehir'den selamlar, sabah sporundan günaydın diye bana çok haşin bir selfie yollamış sevgili Caner. Hadi terin soğumasın, devam. Bursa'dan Büşra, günaydın. Taktım kulaklığımı, saat 10'a kadar sendeyim Doğancan. Oley. Şanlıurfa'dan selamlar, herkese çok güzel bir gün olsun diye bir mesaj var. Adı da yazaydı keşke. Zarina, İstanbul Güngören'den yürüyüş yaparken sendeyim demiş. Günaydın. Eğlenceli bir yayın olsun demiş. Almanya, Forkheim'dan tırcı Laz Yusuf diye bir mesaj var. Günaydın. Hadi iyi yolculuklar. Eskişehir'den Gamze günaydın. Manisa Saruhanlı'dan Burcu, çalışmaya devam. Arkadaşların da çok selamı var diye bana tarladan böyle çalışırken fotoğraf yollamışlar. Ay ne güzel. Allah kolaylık versin. Selamlar. Antalya'dan Hilmi, servis şoförüyüm, sabah servisinde yine Güneşen'le başlıyoruz. Sultanım Hafize'ye selam diye bir mesaj var. Vay.

0: Arkadaşlarımla birlikte dinliyoruz demiş Muhammed. Günaydın.
1: Mersin'den Halit selamlar. Isparta'dan Konya'ya yoldayım kulağım sende diyen sevgili Hasan günaydın.
0: Ankara'dan Sare günaydın. Sıcacık bir Adana sabahından günaydın diyor Tuğba.
1: Gaziantep'ten Sena eşimler sabah kulağımı sende günümüze neşe katıyorsun demiş.
0: Oley, yine kendime sadece hayrım yokmuş demek ki. Güzel.
1: Bahçeli evlerden Tülin, İstanbul'dan Didim'e gidiyoruz. Yoldayız. 9 yaşındaki kızım Zehra Ece, ben ve eşim. Selamlar, sevgiler. Hadi iyi yolculuklar. İyi tatiller.
0: Çerkezköy'den aceleyle işe giderken her gün yazamıyorum ama bugün günaydın güneşimiz demiş Kamile.

0: Ne? Bunun peşine bir de şey çalmam lazım. Boş vere boş vere ne hale geldik. Doğancan sesin çok güzel. Albüm çıkarmayı düşünmedin mi hiç demiş Çorlu'dan Atilla. Yapayım da dalga geçin benimle. Tabii belli dönemlerde bazı teklifler aldım bununla alakalı. Ama bana mı kaldı? Yani bir ben eksiktim. O yüzden benim öyle heveslerim yok ya, aman. Bir de çok zor işler. Bakmayın öyle sadece şarkı söyledim oldu bittiyle değil yani. O hani bir sürü teferruatı var. Şarkısı, işte eğer konser veriyorsan orkestrası, klibi, o mix masteringi, aranjesi, şarkının sözünü yazan kişiye, besteleyen kişiye, falanına filanına, stüdyosuna dünyanın parası harcanıyor. Bak bir tane şu anda mesela hit olmuş ve eğer kendi üretmeyen biri ise, uyduruyorum mesela Mabel Matiz kendi yazıyor, Sıla kendi yazıyor, Gülşen kendi yazıyor. Eğer kendin yazmıyorsan ortalama hani şu anda böyle piyasada iyi şarkı yazıyor dediğimiz kişilerin minimum aldığı para 300-400 bin TL bir şarkıya. Yani tamam ben bu şarkıyı yazdım aldım ama hani şey yani böyle 300-400 bin lira hani şey böyle hani şimdi şey de yapmayayım da çok hepsi arkadaşım. ama ben mesela geçen şeyi öğrendim, şok oldum. Gerçi o adamına göre de fiyat çekiyor olabilir. Mabel Matiz'in yazdığı bir şarkıdan kaç para istediğini doğrudan o şarkıyı almak isteyen kişiden öğrendiğim için eminim yani. Ay yok yani. Tamam kıymetsiz anlamında söylemiyorum da yani. Ben de dedim ki acaba dedim sana mı bu şarkıyı vermek istemediği için bu kadar fazla söyledi acaba dedim. Bana öyle geldi çünkü. Yani ortalığı karıştırmak gibi olmasın ama. İnanılmaz paralar öyle öyle. Kız şarkıcılığı boş ver de şarkı mı yazsak acaba? He? Yapay zekasız ama. Evet, günün yayın konu başlığını paylaşacağım. Bir reklam sonra 30 saniye.
1: Bir reklam.
2: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
3: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
2: İyiyim, iyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
3: Allah'tan.
2: Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
2: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
2: Ama? Ama dememek için ama sigorta.
1: Bir reklam.

bu arada hakkı da teslim etmek istiyorum. Ben şimdi bu şarkıyı çok çalıyorum ya, çok sevdiğim için. Daha yeni geçen gördüm. Şarkının söz yazarı benim eski bir arkadaşımmış. Sevgili Çağrı Kaymak. Ben Çağrı'ya küstüm. Bir sene önce falan sildim her yerden. Ama yayından söyleyeyim. Çağrı'cığım çok güzel şarkı olmuş. Tebrik ederim.

0: Evet sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı ne? Bu sabah hangi mesele etrafında toplaşıyoruz? Kulağınıza küpe olsun diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar, hayat tecrübelerimden, hayat deneyimlerinden yola çıkarak size sadece şunu söylemek isterim. Şu sizin kulağınıza küpe olsun diyebileceğiniz ne varsa, hani ben ettim siz etmeyin ya da ben etmedim bari siz edin gibi bir yerden de olabilir. 0212 368 62 12. Dur hatta şöyle. 0212 368 62 12. Hanımların dikkatine. Overlock makinesi ayağı.
1: Kastamonu Taşköprü sarımsız.
0: Evet, bozacağım radyoyu, az kaldı. He, ne diyordum? Kulağınıza küpe olsun. Bugünün yayın konu başlığı. WhatsApp'tan da yazabilirsiniz. 0531 785 9080. Bu da WhatsApp hattımızın telefon numarası. Minik bir ara. Şimdi birçok dinleyicim ay yere girsin senin aran diyor muhtemel. Ama ne yapayım, zamanları var yani. Ardından buradayız. Telefonlar, mesajlar, muhabbete devam.
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştirdik.
3: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

liralıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

Young. Doğan Canlı Yayında devam ediyor.

mesajlar, telefonlar, muhabbete devam edelim. Yeni günü beraber karşılayalım. Bugünün yayın konu başlığı, kulağınıza küpe olsun diyebileceğiniz türlü hayat tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Arkadaşlar bakın, ben şöyle bir şey yaşadım, o yüzden sizin de kulağınıza küpe olsun diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12.

Ederden Emine diyor ki siz siz olun, kimseye ederinden fazla değer vermeyin. Da işte Emine ederinden fazla değer verdiğini, fazla verdiğini anladığında anlıyorsun ya zaten, o yüzden onu kestirmek de ne yazık ki tecrübeyle sabit. Ne olursa olsun bu yapmaz, bu etmez demeyin. Herkes bir gün sırf sizi düşündüğünü söyleyerek namusunuza bile laf söyleyebilir. O yüzden kimseye sonsuz güvenmeyin demiş Gaziantep'ten sevgili Hülya. Ben derim ki kimse kendi mutluluğunu bir başkasının mutluluğuna satmasın demiş İstanbul'dan Ferhat. Denizli'de çiçek gibi ev yemekleri yapan şubemizden hepinize selam diye hanımlar bana bir selfie yollamış mutfaktan. Kolay gelsin. Tekirdağ'dan dinliyor sevgili Senem. Günaydın.

Can Johnson, yüzümüzü güldüren adam gibi adamsın diyen sevgili Mehmet. Right. Sağ ol. Kulağınıza küpe olsun. Aklınızdan geçenleri faaliyete geçirinceye kadar eğer cesaretiniz yoksa ömrünüz başarılı insanların dedikodusunu yapmakla geçer demiş Antalya'dan Selim.

0: Her şey yanlış olsa da doğru olalım. Belki bükülürüz, üzülürüz fakat asla kırılmayız. Bugün olmasa yarın güzel şeyler çıkıyor insanın önüne. İyi niyet uzun vadede zarar getirmez diyen sevgili Barış. Ne güzel dedin. Alo.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Nilsu ben, Adana'dan.
0: Adana'dan Nisa, değil mi?
1: Nilsu.
0: Nilsu.
1: Evet.
0: Hoş geldin. Hoparlörle konuştuğun için biraz güçlük çekiyoruz.
1: Arabaya bağlayayım çünkü işe yetişmeye çalışıyorum Doğancan. Çok özür dilerim.
0: Hadi senle siftahımızı atalım. Nedir kulağımıza küpe olması gereken?
1: Özellikle canım kadınlara sesleniyorum ben. Bir erkek uğruna asla ve asla ekonomik özgürlüklerinden ve kariyerlerinden vazgeçmesinler.
0: Kesinlikle öyle. Çünkü yarın bütün inisiyatifi o hayatındaki kişiye verdiğin için daha sonra senin patronunmuş gibi davranmaya başlayabilir.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Sen benden daha güzel anlattın.
0: Peki anladığım kadarıyla sen herhalde böyle bir şey deneyimlediğin için bu aklı veriyorsun bize.
1: Deneyim mi desek, kötü tecrübe mi desek bilemiyorum tabii.
0: Kazık da diyebiliriz.
1: Ama evet böyle bir şey geldi bakayım. Gelmedi değil.
0: Evet.
1: Öğrendik hayat tecrübesi.
0: Ya bir de sadece o yüzden de değil. Tabii ki bu tercih de edilebilir. Türlü gerekçeler olur. Çocuk olur falan olur filan olur ama günün sonunda hakikaten kadın erkek fark etmez. Yani ama genellikle bizim memlekette baktığın zaman bu konuda kadınlar biraz daha sindiriliyor ne yazık ki. Yapmamak lazım. Gerçekten kimseye tamah etmeyecek seviyede yaşayabilmek lazım.
1: Kesinlikle öyle. Yani şöyle kadınların şimdi kariyerden kastım ev hanımlığı da bir kariyerdir. Bu da bir tercihtir. Ama bir iş hayatında, aktif bir iş hayatında olan kadınlar için söylüyorum. Tercih noktasında eğer çocuk büyütmek, evde kariyer yapmak gibi bir kendi tercihleri değilse eğer bir erkeğin tercihlerini yaşamamaları gerektiğini düşünüyorum. Bu benim kulağıma kötü oldu. Kimse...
0: Evet evet. Peki teşekkürler. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Teşekkür ediyorum. Günaydın.
2: Günaydın sevgili. Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
0: Programın ilk saatinde biraz daha böyle soft şarkılar çalıp birazdan yardıracağım merak etmeyin. Ama son günlerde çok sevdiğim bir şarkı var. Gün içinde de defalarca açıp dinliyorum desem yalan olmaz. Ezhel'in yeni şarkısını çok sevdim ya. Çok güzel yani şimdi bu dönemlerde böyle melodilere çok takılıyoruz ama bu şarkının sözlerini de lütfen dikkatlice dinleyin.

0: diyeceğiniz ne varsa 0212 368 6212 yaratıcı cevaplar bekliyorum. Hadi rastgele bir telefon daha alalım haberlere gitmeden. Mesajlar da WhatsApp'tan geliyor. 0531 785 90 80. Buradan da yayına dahil olabilirsiniz. Dancan, bir şeyden şüphelendiyseniz o doğrudur. Uzatmalara oynamayın. Kulağınıza küpe olsun diyen sevgili Buse, günaydın. Hayatınızda stresi en aza indirin. Ne bu? Yoksa bir gün beyin sistemi resetleyebilir diyen sevgili Fatma. O da doğru. Hakikaten olabildiğince, yani en çok imrendiğim şey benim zaten bu gamsız insanlar. Böyle yansa dünya bir harman otu yanmayan, işte evi su bassa aman kim bir şey yapacak, şimdi ayağımı kaldırayım hiçbir şey olmaz diyen rahatlıktaki insanlara ben de çok imreniyorum. Böyle lüzumlu lüzumsuz, üzerime vazife olmayan şeyleri kafaya takanlardan olduğum için keşke öyle olabilse biraz. Denizli'ye selamlar, günaydın, inşallah bir gün buraya da gelirsin demiş. Neşe, geldim aslında da çok uzun zaman oldu ya. Hatta 10 seneyi falan geçmiştir Denizli'de bir etkinlik yapalı. Hatta ben geldikten sonra benim etkinlik yaptığım o alışveriş merkezi bir hafta sonra İflas etti. Kapandı. Ama şey, yani bayağı kalabalıktı. Çok kalabalıktı benim etkinlik. Hatta şey dediler, yani bizim bu tarihe kadar yaptığımız en kalabalık etkinlik buydu demişlerdi ama kurtaramadı demek ki o da. Ne oldu sonra bilmiyorum. S ile başlıyordu o AVM'nin adı. Hatırlıyorum. Semih yazmış. Kolay gelsin. Yaş 47. Yaklaşık 13 yıldır. Ara ara dinlerim seni Doğancan, günaydın demiş. Sağ ol Semih. Siz olun, akrabalarınıza borç para verip almayın, arkadaşlarınızla yiyin için ama alışveriş yapmayın diye mesaj yollamış, günaydın. Alo. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın Doğancan, kiminle mi görüşüyorsun? Denizli'den Emre ile görüşüyoruz.
0: Bak şimdi Denizli demiştik valla. Söz hakkı doğdu evet. Diye herhalde aradın.
1: Selam. Yok, hayır. Günaydın.
0: Tanıyalım, ne iş yaparsın Emre?
1: Ben e-ticaret uzmanıyım, e-ticaretle uğraşıyorum.
0: Güzel, kolay gelsin. O zaman gündemimize döndük hemen. Nedir kulağımıza küpe evet. etmemiz gereken?
1: Kulağımıza küpe olması gereken, bence hayatımız boyunca evli insanların yapması gereken tek şey eşinin değerini bilmek. Başka hiçbir şey değil. Eşinin değerini bil, her dediğine he de paşalar gibi hayatını yaşa.
0: Ama başka her dediğine de he denmez ki ama ya. Sonuçta sana uymayan şeyler de olabilir.
1: Ya uymayan şeyler olabilir ama mesela ben eşimi 12 yıldan beri tanıyorum. 8 yıldır da evliyim. Erken yaşta evlendim. Şu zamana kadar he dediğim her şeyin altında böyle eşim belki benden daha olgun düşünebilen bir insandır. Neye he dediysem yani hayatım daha da güzelleşti, daha da güzelleşti. Şimdi de iki çocuk sahibiyim mesela. Her dediğim şeyde eşim benim hayatımı güzelleştirdi.
0: Ya sen bir şeyler karıştırıyorsun o yüzden bu minnoş konuşma, ya da gerçekten çok düzgün bir adamsın, acaba hangisi?
1: Yok, bir şey karıştırmam.
0: Diyorsun yani sen, itaat et rahat et.
1: İtaat et rahat et. Karısını dinleyen erkek her zaman kafası rahat olur.
0: İyi, hadi hayırlısı bakalım. Sağ ol Emre. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Kısa bir ara haber.
2: Odayayla yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım odaklı podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odaya Radyo'da yayında.

0: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Ama dememek için Emma Sigorta.
3: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa teklifi 360 milletvekilinin imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunuldu. 12 maddeli kanun teklifiyle süreçte yeni bir aşamaya geçildi. Yasa MGK'nın PKK'nın fesih ve silah teslimine ilişkin kararından sonra yürürlüğe girecek. 6 aylık başvuru süresi olacak. Ceza, soruşturma ve kovuşturmalar 5-10 yıl ertelenecek. Kasten öldürme, müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet alanlar ertelemeden yararlanamayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasa teklifinin milli birliği güçlendireceğini söyledi. MHP lideri Bahçeli, Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır diye konuştu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, genel yaklaşımımızda değişiklik yok ancak teklif metnini sır gibi sakladılar, usul ve uslup yanlış diyerek eleştirdi. İstanbul Bahçeli Evler'de 6 katlı bina çöktü, 22 dairelik binanın bir gün önce tahliyesi olası faciayı önledi. Bolu-Dağ tünelinde facianın eşiğinden dönüldü. Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Dağ tüneli kesiminde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın panik yaşattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında Hür Ağbaba ile birlikte bir kişi gözaltına alındı. Menderes Belediyesi soruşturmasında aranan başkan yardımcısı Rüzgar Sönmez yakalandı. Uşak Belediyesi soruşturmasında Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimini CHP'li Sibel Tan Çetinkaya kazandı. Suriye Dışişleri Bakanı çalışma ziyareti kapsamında Türkiye'ye geliyor. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i balistik füzeyle vurdu. 15 kişi hayatını kaybetti, 27 yaralı var. ABD Başkanı Trump, İran'la bir anlaşma yapmayı tercih ettiğini ancak diplomasinin başarısız olması halinde onlarla anlaşma yapmayı tercih ederim çünkü insanları öldürmek istemiyorum ifadesini kullandı. İran Dışişleri Sözcüsü, Umman'la İran'ın Hürmüz Boğazı ile ilgili anlaşmada son aşamaya geldiğini açıkladı. ABD Michigan'da Demokratların senato adayı Filistin destekçisi Müslüman Abdul El Said oldu. LGS ilk yerleştirme sonuçlarına göre en başarılı adayların tercih ettiği okullar belli oldu. Google DeepMind'ın yapay zeka mimarı Türk mühendis Koray Kabukçuoğlu kıdemli başkan yardımcılığına terfi etti. Kanadalı bilim insanları tümörleri içeriden hedef alıp yok edebilecek bakteriler geliştirdi.
1: Yeni nesil ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, ikinci köprü her iki yönde de şu anda rahat. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü yoğun. Karayollarından Seyran Tepe'ye kadar yarım saatte, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 45, Yeşilköy Mahmut Bey Bağlantı yolu Güneşli Kavşağı'ndan Batı Kavşağı'na kadar 15 dakikada, Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar ve Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 35, Çakmak Köprüsü'nden Küçüksu'ya kadar 17 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RSE Oto Ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Osman Gazi Köprüsü yönünden gelip Tem Otoyolu Ankara istikametine geçiş sağlayan Muallimköy Kavşağı araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. İzmir Çevre Otoyolu Uzundere ve Selbay bağlantılarında gece çalışması yapılıyor. Emniyet şeridi kademeli olarak kapalı. Ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu. Doğan canlı yayında devam ediyor.
4: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
1: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.
5: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Yeni saatten herkese bir kez daha selamlar, günaydın. Bugünün yayın konu başlığı: arkadaşlar bakın benim başıma ne işler geldi, o yüzden kulağınıza küpe olsun diyebileceğiniz ne varsa ben ettim siz etmeyin, ya da ben etmedim bari siz edin. Hani benim şöyle geçmişe dair bir pişmanlığım var, içimde ukde kaldı, o yüzden size ben şunu söylemek isterim diyebileceğiniz o hayat tecrübeleri bugünün yayın konu başlığı. Kulağınıza küpe olsun diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram, ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilir. 0531 785 90 80 numaralı hattımızdan gelen mesajlara da önce hızlıca gelen mesajlara bakalım, ardından rastgele bir telefon daha alacağım. Şöyle alttan bize eşlik edecek. Bak tam da bugünün yayın konu başlığına uygun bir şarkı olsa gerek. Değil mi? Şimdi... Gelene gidene, üzüle üzüle, halim falan filan ders olsun.

0: Meltem diyor ki bu trafik sadece senle çekilir Doğancan. Oley! Ne bu? Doğancan dün otobüs durağında böyle bir şey gördüm, daha neler göreceğiz diye bir yazı yollamış. Çok küçük ama ne diyor? Ana yazık kız yine. Birisi A4'e çıktı almış. Emekli assubayım. Kendisi SGK emeklisi, 55-65 yaşlarında, ciddi dürüst bir bayanla bir evlilik yapmak istiyorum. Kötü alışkanlıklarım ve maddi manevi sorunum yoktur. Ciddi olanlar arasın diye numarası yazıyor. Vereyim mi yayında? He? Ama sigortalı bir hanım istiyor. Bolu Göynük'ten dinliyor Haşim. Günaydın. Şimdi gelene geçene son. Kulağınıza küpe olsun. Yunan bizi sevmiyor. Gelmeyelim diye her şeyi yapıyorlar maşallah. İpsala sınır kapısı inanılmaz yoğun diye Kaan mesaj yollamış. Ben geçen ay Dedağaç'a arabayla gittiğimde dönüşte sadece bir tane gişe çalışıyordu ve kilometrelerce kuyruk vardı ki biz böyle hani vakitlice ve makul bir anda gitmiş olmamıza rağmen ortalama 3 saat falan bekledik. Sonra bir Instagram'da bir sayfa var, oradan takip ettim. O gün böyle 12 saat 13 saat bekleyenler olmuş çünkü bir tane kontrol noktası var ve her araba için ortalama 10 dakika falan bekletiyorlar. Yani inanılmaz. Görüyorum ya, önümde gişe, önümdeki gişeye varmam 1 saat falan sürdü sadece. Totalde böyle bir 3 saat kadar beklemiştim. Şu an nasıl bilmiyorum tabii. Çok fazla hani yakın diye tercih ediliyor tabii ama işte ona göre o günleri de ve saatleri de ayarlamak lazım gidiş geliş saatlerinde. Bir iş yerinde sizin göreviniz olmayan her işe atlamayın çünkü bir süre sonra o hani iyilik olsun diye, iş hallolsun diye yaptığınız şeyler sizin göreviniz haline gelmeye başlıyor demiş Ankara'dan Sare. Doğru. O yüzden hani dümdüz söyleyeyim, salağa yatmak lazım. Ya uyduruyorum işte Ahmet ya, şunu sen biliyor musun nasıl oluyor dedikleri zaman, yok ya ben bilmiyorum ki, bir Mehmet'e bir sorsana, Mehmet biliyordu galiba onu diye hemen üstünüzden atın onu, hemen. Hep hayalimdir bu şarkıyı Demet Akalın arabesk versiyonda söylesin demiş Ankara'dan Sevinç. Ha, evet olabilir bu arada, arabesk versiyonu da güzel olur, iletiriz. Tamam. Bu sabah da işe başlarken yine kulağımız sende, yanımda kayınçom var, süt toplamaya gidiyoruz, iyi ki varsın diyen sevgili İlkay, sana da günaydın. Günün yayın konu başlığı, kulağınıza küpe olsun diyebileceğiniz ne var ne yok, rastgele hadi bir telefon bağlantısı da alacağım. 0212 368 62 12 telefon numaram, ya da dileyenler WhatsApp'tan yazsın 0531 785 90 80. Bu şarkının giriş bölümündeki sözleri beni anlatıyor. Ne alaka diyeceksiniz? Geliyor. 3, 2,
1: vallahi bazen çok konuşup da içimi sıkıyorsun.
0: Aşk olsun.
1: Dönüp dolaşıp söylenmekten yorulmuyorsun.
0: Yorulma.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Merhaba.
1: Günaydın.
0: Kiminle mi görüşüyorum? Kız aynı anda konuşma. Merhaba, nereden arıyorsun?
1: İstanbul.
0: İsim nedir?
1: Eda.
0: Eda, hoş geldin. Hasta.
1: Sesimden dolayı kusura bakma. Ha. Sesim benim böyle. Ha, ben ses tonum böyle.
0: Ha, ama böyle şey faranjit gibi geliyor. Öyle mi yani?
1: Evet. Evet. Yani ses tellerinin arası kapanmıyor.
0: Ha. Anladım. Hoş geldin Eda. İyi o zaman hoş böyle de. Hani aradığın zaman birini ha tamam Eda bu diyorlardır. Direkt tanırlar sonuç itibariyle.
1: Evet şu an herkes tanıyor.
0: Evet doğru. Peki Eda ne iş yaparsın tanıyalım?
1: Ben muhasebeciyim. İyi. İnşaat firmasında muhasebe yapıyorum.
0: O zaman hemen geçmiş olsun dileklerimi de iletiyorum.
1: Çok heyecanlıyım ben
0: onu söyleyeyim. Hoş geldin sağ ol. Peki gelelim konumuza. Nedir kulağımıza küpe olması gereken şey?
1: Şöyle ben yakın zamanda dolandırıldım Doğanca.
0: Aha.
1: Lütfen kimse aynı tongaya düşmesin.
0: Ne oldu?
1: Benim bankacı diye aradılar. Evet. Ondan sonra adınızda sigorta var dediler. Dedim ben sigorta primi imzalamadım.
0: Hı-hı.
1: Benim banka hesabımı yerini söylediler. Sen buradan hesap açmışsın diye.
0: Evet hangi şube beni olduğunu.
1: Nereden bilebilir beni orada hesap açtığımı. Ondan sonra bana bildirim gönderdiler bankadan olduğuna dair. Meğerse çılıyorlarmış internet bankacılığına. Velhasıl 100 bin lira adıma kredi çekildi.
0: Ha.
1: 25 bin lira da nakit avans çekildi.
0: Ha.
1: Çok mağdur oldum.
0: Peki senin ne yapmanı istediler de bunu yapabildiler? Uygulamaya girin şimdi şuraya tıklayın gibi bir şey mi yaptılar?
1: Evet ama bana dediler ki primlerin iptal ben istemiyorum dedim inanmadım. İstemiyorum dedim o zaman iptal edeceğiz bugün son gün dedi. Ben de inandım.
0: Uygulamayı açtın.
1: 12.500 lira bana para iadesi olacağını söyledi iptal ettikleri için.
0: Ha.
1: Ben internete girmem ne bankama girmem ne o sırada onlar krediyi çekiyorlar.
0: Ama
1: beni tabii yönlendiriyorlar.
0: Ha, onlara farkında ama şeyi anlamaya çalışıyorum ben. Kız bir dakika onu anlamadın. Eda böyle bir yapsana ya. Belki işe yarar. Belki o gün bugündür. Şöyle bir yapsana.
1: Yok ben çok doktorlara gittim Doğancan.
0: Belki de şifan bende haberin yok. Şunu söyle bana. Aradılar dediler böyle böyle tamam sen okey tamam ne yapmam lazım dediğinde sana ne yaptırdılar da girdiler sisteme.
1: Tamam beni bankacılığıma soktular.
0: Tamam beni girdin açtın uygulamanı.
1: Onayladılar oyaladılar beni daha doğrusu iptal işlemleriyle ilgili. Sonra dediler ki senin NFC özelliği olmayan bir banka lazım oraya atacağız parayı. Çünkü garanti olmuyor dediler. Banka işte söyledi.
0: Tamam anladım. Hep şey olmaz.
1: Sonra benim diğer bankama attırdılar parayı. Yani kendileri attı. Oraya para geldi. Gördüm. O paranın bir kısmını bana bıraktılar. Orada da inandım onlara. Hani 12.500 kalacaktı ya. Parça parça attılar parayı. Tek atmadılar zaten. O yüzden ben inandım. Sonra diğer parayı da atıp kendilerine attırdılar parayı.
0: Ana. Peki o 12 binin ne kadarı kaldı sende? Hiçbiri. Onları da aldılar geri.
1: Yok canım 100 bin lira kredi çektiler. 24 bin küsürü de nakit avans çekilmiş. Ondan hiç haberim yok.
0: Ayy.
1: Ve banka bunu asla kabul etmiyor. 100 bin oldu sana 180 bin lira şeyle faizle.
0: O daha da yani geri ödemesini yapmazsan daha da artacak tabii ki.
1: Evet ben herkese binemem kapattım tabii borcumu bankaya. Ha. Ama gidip savcılığa suç duyurusunda bulundum.
0: Geçmiş
1: olsun. Polise gittim.
0: Evet üzücü bu ara çok duyuyoruz. Geçende de yine yayında biri anlattı böyle bir benzer hikaye. Aman dikkat yani.
1: Aynı banka hep yapıyormuş. Aynı bankada oluyormuş.
0: Banka üzerini onun adını kullanarak yapıyorlar diyelim. Ne yazık ki evet. Böyle dolandırıcılar çok fazla. Tatsız çok geçmiş olsun. İyi valla.
1: Teşekkür ederim ben çok sapım oluyorum.
0: Şey şifreni bize de ver de bari madem sen artık teşnesin biz de bir bakalım ne var diyor.
1: Herkes aynı şeyi söylüyor biliyor musun? O kadar param var bize de atıyorlar işte.
0: Peki Eda sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Ay. Günaydın.
2: Günaydın sevgilim.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day günaydın.
5: Günaydın.
4: günaydın.
0: Bugünün yayın konu başlığı şu kulağınıza küpe olsun diye bizimle paylaşabileceğiniz bir hayat tecrübesi varsa buyursunlar. Arkadaşlar bakın, ben şunu yaptım siz yapmayın ya da ben yapmadım siz yapın diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 ya da WhatsApp'tan 0531 785 9080.
5: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayın.
8: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
9: Lan. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
6: Kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayında devam ediyor.

Bugünün yayın konu başlığı arkadaşlar, kulağınıza küpe olsun. Benim başıma şöyle bir iş geldi, aman diyeyim. Ya da tam tersi, arkadaşlar ben yapmadım bari siz yapın, kulağınıza küpe olsun diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın 0531 785 90 80.

kancan. Herkes kötü, herkes aldatılmayı istemiyor. Herkes herkesten şikayetçi. Acaba içimizdeki kötü insan rolünde oynayanlar kim? Kimse kendine kötü huyum var demiyor. Bence bir ara da yayında bunu konuşalım. Herkes en kötü huylarını yazsın ha. Güzel, dur not alayım. Yarın öneri günü. Pazartesiye notumu aldım. En kötü huyum. Canan Karatay'ın bile dolandırıldı. Bu düzende benim başıma gelmez demeyin diye Murat mesaj yollamış. Evet işte bu öyle bir şey ki çok profesyoneller, çok basiretiniz bağlanıyor ve asla yapmaz dediğimiz insanlar ne yazık ki bu gibi işlerin içine girebiliyor. Yani dolandırılabiliyor. İkna ediyorlar seni ama artık yani bilgilere ulaşmak o kadar zor değil. Fakat şu var, ben mesela şimdi biliyoruz bazı bankaların artık o 444 ile başlayan numaralarını. Oradan gelince bir de hani böyle şey bireysel bankacılığınızla ilgili olan kişiler aradığınız zaman tamam ama böyle rastgele bir numaradan, sabit bir numaradan aradıklarında ben şeyden anlıyorum. Konuşma uslubundan, tarzından. Çünkü bir bankanın çalışanı, call center'ındaki işte müşteri temsilcisindeki insanlar belli başlı eğitimlerden geçiyorlar. Ve hani o eğitimden geçmediğini hissettiğim zaman biraz mesleki deformasyon da olabilir. Bazı kelime

0: telaffuzları, belki konuşma uslubu tarzı vesaire. Ben böyle biraz negatif konuştuğumda hemen böyle şey oluyor. Beyefendi yalnız öyle diyorsunuz da. Hani böyle hemen eli beline gidiyor. İstemiyorum kardeşim falan filan noktasına geldiğinde mesela banka aradığında hani onaylamıyorum istemiyorum dediğimde ne yapar? Der ki tamam o zaman yasal zorunluluk size bilmem ne dinleteceğim şu anda. Teşekkür ediyorum yardımcı olmam isteseniz başka bir konu var mı diye kapatır telefonu. Orada istemiyorum dediğinde şak diye telefonu yüzüne kapatıyor. Hani ikna edemeyeceğini anlayınca hani hadi yürü seninle mi uğraşacağım be diyor. Orada anlayın neredeyse dolandırılıyordunuz. Bir telefon daha alacağım 20 saniye sonra.
1: Bir reklam.
2: Ah çok geçmişiyorsun, iyi misiniz?
3: İyiyim teşekkürler, siz iyi misiniz?
2: İyiyim ben de iyiyim. Neyse cana geleceğine mala geldi.
3: Allah'tan.
2: Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
2: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
2: Ama? Ama dememek için ama
1: sigorta. Bir reklam.
0: Alo.
4: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
4: Günaydın. Şenay ben.
0: Hoş geldin Şenay. Nereden hoş arıyorsun?
4: Buldum. İstanbul'dan malum. Herkes orada.
0: Yoldayız. Nereden nereye? Bir bakalım yol durumuna da.
4: Evet. Maslak civarındayım. Maslak'tan Levent'e doğru. Fena değil akıyor. Yazın iyi oluyor trafik.
0: Hadi bakalım. İyi yolculuklar. Evet. Nedir acaba kulağımıza küpe olması gereken şey?
4: Ya ben çok küpe diyemem ama şöyle benim başıma bir şey gelmişti birkaç sene önce. Birinci kattaydı evimiz. Ve camı açık bırakıp uyumuştum. Hava çok sıcaktı. Odada da klima yok. Alt kat giriştekine de camlarında parmaklık var. Ben de uyumuşum. Sonra çok da uykum hafiftir. Birden perde sesi duydum. Perdeyi açınca bir hırıltı çıkar ya. O hırıltıya bir uyandım ki camda bir çocuk oturuyor şöyle 20'li yaşlarında. işte üstten tutulmuş camın üst çerçevesinden elleriyle tutulmuş böyle içeriye doğru bakıyor. Ben tabii bir çığlık attım çocuk öyle geri atladı aşağıya doğru. Sonra enteresan olan evde kimse de uyanmadı. Ben hani bayağı bir çığlık attım ama evde kimse uyanmayınca. Ben de ne yapayım dedim. Şimdi gidip camı kapatıp geri uyudum. Öyle işte camları, pencereleri açıp uyumayalım.
0: Şey mi çocuk acaba hırsızlık değil de dikizlemek için o zaman tırmandı
4: yani
0: oraya.
4: Yok yani sanmıyorum. Bence hırsızlık için.
0: Niyetlendi bugün... kolaça ne diyordu sağa solu. Sen çığlık atınca geri gitti.
4: Evet.
0: Ama sen bunu tahayyül edemedin mi? Altta basamak gibi şeyler korkuluk yani, var camı açmayayım diye.
4: Zaten o yüzden böyle çok böyle hafif uyumuşum.
0: Camın peki vasistas mı açmıştın yoksa tamamen mi açmıştın?
4: Tamamen açmıştım.
0: Ama yani seninki akılsızlık yani artık. Yani.
4: Ama o kadar sıcaktı ki tabii yazın odada klima da yok.
0: Tamam gelsinler soysunlar çok sıcak ne yapayım.
4: O yüzden uyandım ben de ne yapayım.
0: Evet tatsız ben ondan çok evet. Şimdi böyle çağırmak da istemem ama yani o eve hırsız girme olayı bugüne kadar benim hiç başıma gelmedi. Eminim yaşayanlar yani ben yokken girdi çıktı. Ben de mesela bir şey oluyor tatil dönüşlerinde niyeyse hep böyle çocukluktan kalma bir şey. Mesela şimdi böyle apartmanların içinde otomatik sensörle ışıklar yanıyor kapanıyor ya eğer apartmana evet. Girdi otomatik yanıyor. Eskiden öyle değildi işte ve asansörler bu kadar yaygın değilken mahalle aralarındaki apartmanlarda böyle çıkıyordun 5. kata çıkacaksan 2. katta ışık sönüyordu o karanlıkta ışığı bulmaya çalışıp yeniden açıyordun falan filan ya. Ben böyle her eve girdiğimde ben bunu niye anlattım ya bu ışık detayını neyse her tatilden döndüğümde eve girdiğimde kapıyı önce bir aralıyorum kafamı önce bir uzatıyorum ve şeye biliyorsun ya evi nasıl bıraktığını şöyle bir boylanıp evet. Bakıyorum her şey yerli yerinde mi hiçbir şey böyle ayakkabımı bile çıkarmadan salona doğru kafayı uzatıyorum bakıyorum tamam burada da her şey yolunda tamam kimse girmemiş. Evet, hep böyle felaketi düşünüyor insan ve böyle atıyorum gece uyurken falan eve hırsız girse ve uyandığında onunla karşı karşıya gelsem falan bunlar beni biraz Yusuf.
4: Ben de şimdi gülerek anlatıyorum da yani bayağı korkmuştum aslında.
0: Korkulur. Hala aynı yerde mi oturuyorsunuz?
4: Yok çok şükür taşındım oradan.
0: Kaçıncı kat?
4: Terfi ettim. Şu an 4. kat.
0: Tamam iyi. Evet. Riskin azalmış.
4: Evet.
0: Peki sağ ol Şenay. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
4: Teşekkürler. Günaydın.
5: Günaydın sevgilim.
6: Günaydın çocuklar.
7: Günaydın. Hello day, günaydın.

0: Tabancan sabahın 7'sinde hırsız girmişti eve. Evde bir kovalamaca yaşandı. Arkadaş panter gibi koşuyordu, yakalayamadım diyen Özer. Hay Allah korusun ya. Tabancan, ben de dolandırıcı beni dolandırmaya çalışırken 28 dakika telefonda konuşmuşuz. Yıllar önce kullandığım bütün hatları ve ailemin, arkadaşlarımın ismini sayarak takipli numara olduğu için eve polis gitmişti. Ne?
1: Yanıyor içini.
0: Çok uzun hikaye diye Sezen mesaj yollamış.
1: Böyle devam ederse.
0: Eve niye polis gidiyor? Ha, konuştuğun kişi takip edilen bir numara olduğu için miydi? Ha.
1: Böyle devam ederse saracak yüreğimi.
0: Evet, bu telefon dolandırıcılığıyla alakalı çok mesaj var da. Üf, yeter ya. Tamam, sıktı o konu. Bugünün konu başlığı, kulağınıza küpe olsun diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz.
1: Bir kuru canım var.
0: Çocuklarınızı, özellikle de kız çocuklarınızı pasif yetiştirmeyin. Aman o senin büyüğün, sus. Aman akrabalık ilişkileri bozulur, sus. Ayıp olur, sus diye diye. Şimdi bize ayıp oldu. Anksiyete, stres, egzama ve kaygı bozukluğuyla mücadele ediyorum. Şimdiki aklımla öyle bir kız yetiştirdim ki kendini savunmayı bırak, beni bile savunuyor. Atıl kurt diyen sevgili Nazife. Helal olsun. Tabii orada da yine ince bir çizgi var. Özgüvenli çocuklar yetiştireceğiz diye edepsiz, saygısız nesillerde yetiştirmemek lazım. O ayarı iyi kurabilmek lazım yani. Alo.
2: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Merhaba, ben Ayşegül.
0: Hoş geldin. Selamlar Ayşegül. Ne haber? İşe gidiyorsun herhalde.
2: Yok, eşimi işe bıraktım, eve dönüyorum.
0: Ha, servis çekiyorsun ha kocaya.
2: Evet.
0: Güzel. Sen çalışmıyor musun?
2: Ben evet çalışmıyorum. Bebeğim var bir tane, onunla ilgileniyorum.
0: Maşallah. Peki nedir acaba kulağımıza küpe edeceğin şey?
2: Bu havalimanında çalışıyorum. Bu parfüm, bu telefon size ucuza gelecek. Ben işte şöyle aldım. Satamıyorum başka bir yerde diyenlere inanmayın. Ben inandım.
0: Zaten yani. Sen neye inandın peki? Telefon mu aldın?
2: Yok, ben bir parfüm kulaklık, aldım. Yani parfüm. Bir 3-4 tane parfüm aldım.
0: Genelde o şeyde oluyor. Ya havalimanı girişinde ya da böyle bunu İstanbul'da havalimanından arabayla bir misafirini almaya gidenler bilir. İşte Sabiha Gökçen ya da işte yeni havalimanının olduğu güzergahta, orada böyle arabayla bekleme yeri yok havalimanında. Polisler durdurmuyor seni. Oradan devam et diyor direkt. O yüzden oraya yakın bir yerde park edip bekliyorsun yol kenarında. Orada ne zaman gitsen birini almaya beklerken, abi merhaba ben Kıbrıs'ta öğrenciyim de bunlar bizim dayım şeyde Duty Free'de çalışıyor falan. Normalde uyduruyorum 6-7 bin liralık şeyi sana 1000 liraya satmaya teklif ediyor. Kulaklık, işte ne bileyim bu elmalı logolu ürünler, anladınız, ya da parfüm gibi şeyler. Sen bir tane parfüm mü aldın?
2: Ben iki tane parfüm aldım. 10 sene önce falan da, ama 1000 küsür lira para vermiştim.
0: 10 sene önce. Oo.
2: Evet.
0: İçinde limon kolonyası yani var.
2: Yok, aslında parfüm çıktı içinden, güzel kokuyor ama kalıcılığı yok. Öyle bir dolandırıldım.
0: Orijinal değil, evet.
2: Aynen. Ve bir de şöyle bir şey var. Benim eşim havalimanında çalışıyor. Ben dedim buna nasıl kanabildim? Nasıl inanabildim? Sonra
0: evet.
2: Yani içim içimi yedi ama yapacak bir şey yok.
0: Ama artık böyle jelatinli falan durduğu için kutu, tabii insan böyle
2: evet,
0: olan açılmamış ki ne kadar sahte olabilir falan diye düşünmüş olabilirsin. Ne yapacağız? Nazar
2: öyle
0: çıkmış diyelim. Başının gözünün sadakası olsun.
2: Aynen. Gibi şey varmış paranın, yapacak bir şey yok.
0: Kız milletin bankasına bağlanıp adına krediler çekiyorlar. Sen yine bir parfüm almışsın, eline bir şey gelmiş. Boş ver.
2: Zaten o kadar zengin değilim, beni bankadan aramaz.
0: Yok, olan paraya değil ki zaten, kredi çekiyorlar üstüne. sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın.
0: Günaydın. Bugünün yayın konu başlığı, kulağınıza küpe olsun diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. 212-368-62-12 canlı yayın telefon numaram, ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın. 0531-785-9080.
3: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştirdik.
4: Halka mal olmuş sanatçıları da halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

aylıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Reklam. Doğan canlı yayında devam ediyor. Bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Günün yayın konu başlığı arkadaşlar, kulağınıza küpe olsun diyebileceğiniz ne varsa, ben ettim siz etmeyin ya da ben etmediğim için çok pişmanım bari siz edin diyebileceğiniz o kulağımıza küpe edeceğiniz durumlar için 0212 368 62 12.

3 kelimeden oluşan bir mesaj var. Ayşe Eren, bugünün konusu kulağınıza küp olsun ya, şey yazmış. Kaynananızla yakın oturmayın.

0: Oğlundan bağını koparamamış bir kaynana adayınız varsa sınırınızı en başta çizmeniz gerekiyor. Sonra oğlum nereye gidiyorsunuz, beni de götürün oğlum, sen gel biraz da burada kal. Ablanı neden gezmeye götürmüyorsunuz'a dönüyor. En iyisi çöpsüz üzüm ama böyle bir durumda kesin ve net olunmalı, kulağınıza küpe olsun demiş. Bak mesaja güzel başladın da en iyisi çöpsüz üzüm diye bitirmen hoş değil bacım. Profilinde de eşin olduğunu tahmin ettiğim kişiyle bir fotoğraf var. Adını söylemiyorum senin. Bak şimdi haksız değilsin de. Bak mesela bir hanımefendi yazmış, Hacer Hanım diyor ki kaynana kadar taş düşsün başınıza diyor. Muhtemelen kendisi bir kayınvalide. Benim iş arkadaşım diyenlere inanmayın. Bir yıldır iş arkadaşıyla aldatıldım. Bir zincir marketlerden şimdi işten çıkardılar. Eski eşimi ilahi adalet. Kadın içinde bekliyor. Ne? Kadın içinde bekliyorum aynı şeyi. Kadın devam ediyor işine. Hala akıl sağlığımla oynayacaklardı. Kurtuldum vallahi diye bir hanımefendi Beykoz'dan yazmış. Kocan o benim iş arkadaşım falan diyordu meğerse. Manitasyon boynuz spor. He? Evet, hanımlar kayınvalideleriyle alakalı dertlerini ortaya döktü. Bir beyefendi yazmış, Furkan diyor ki peki ya kız analarına ne demeli Doğancan? Ben bilmem, ben bir şey demem. Beni ilgilendirmiyor. Bugün kaynanayı eleştirenler yarın aynısını kendisi yapacak. Oğlum oğlum diye haberiniz olsun diyen sevgili Tayfun. Evet beyler geldi. Açılın. Açılın, ben erkeğim. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın Doğancan. Eski kameracın Bayram ben. Bize söz verip de gelemediğin, kameranı taktıramadığın Bayram.
0: Ha, Beykent tarafındaki.
1: Beykent
0: tarafındaki. Nasıl bak ama bildim. Doğru. Ama ya. Yok valla başkasına da taktırmadım. Sana taktıracağım.
1: Ya tamam da kameranın şeyi geçti abi. Modeli geçti artık. Sana ayarladığımız en üst modeldi. Şimdi ondan sonra 7 tane daha model çıktı.
0: Tamam, onu takarız o zaman, en iyisi neyse.
1: Onu takacağız. Yapacak bir şey yok.
0: Tamam. Önlü arkalı her yeri çeksin. Evet, ya da ben şey yapmayı da planlayabilirim. O yüzden bekliyorum. Ben tam iki yıl oldu kullandığım arabayı alalı. İki yılda kaç kilometre yapmış olabilirim sence?
1: Geziyorsun Cuhancan, sen 25-30 bin yapmışsındır. En az 20 bin yapmışsındır.
0: Hazır mısın? Tam iki yılda sıfır arabamın kilometresini söylüyorum. 72 bin oldu. O yüzden kamera işini ben o yüzden beklettim. Şey yaparım ben. Bu yaz da biraz gideyim geleyim sağa sola. Bence, arabayı değiştireceğim.
1: Bence sen arabayı değiştireceksin. Kendinden kameralı araba alacaksın. Doğancan, gelmezsin sen.
0: Bildin üstüne bastın. Sana para kazandırmayacağım yani.
1: Başka bir şeyden gidiyoruz.
0: Peki nedir kulağımıza küpe olması gereken şey?
1: Doğancan, bir 3-4 gün önce beni ilk bir banka aradı. Sürekli hareket yaptığım bir banka. 0216'lı bir numara. Adım soyadım, teyzem falan her şeyi söyledi.
0: Evet.
1: Şuradan arıyorum. İyi dedim de, hani normalde uygulama üzerinden bir SMS falan geliyor son zamanlarda güvenlik açısından. Ben kullandım. Nereden diyeceğim ben size bu bankadan aradığınızı? Sabitten arıyorsunuz falan. Siz dedi mobil bankaya girer misiniz dedi. Ne yapacağım mobil bankaya? Ben size bir SMS göndereceğim. Doğrulayacaksınız. Şifreye gireceksiniz falan filan.
0: Nana ay gülüm. Tabii
1: dedim ya, bu şifre 4 haneli mi oluyor, 8 haneli mi oluyor falan. Böyle dalga aldım derken, ya dedim hanımefendi, ben dedim şimdi ona müsait değilim, daha sonra arayın falan. Kapattım. 1 saat 1,5 saat sonra aynı numaradan bir daha bayan, ama bu başka. Birbirlerine haberi yok galiba. Yolunda çıkmış bunlar. İşte ben şuyum, tamam, TC'niz, isim soyisim. Dedim yani siz neyi arıyorsunuz yani, amacınız ne? Ya bir yatırım danışmanlığı yapacağız size. Nereden bileceğim dedim falan. Dedim zaten 2 saat önce aradınız, ben bu görüşmeyi reddettim. Size de güvenmiyorum dedim. Yanındakine ne dedi biliyor musun? Ya bu adamı aramışız biz dedi ya.
0: Bu kerizlenmiyor demek ki.
1: Olabilir mi ya?
0: Evet öyle. Yani...
1: Abi dedim TC'mi... Yaşımı, doğum tarihimi, her şeyi biliyor.
0: Ay ne kadar sanki şey, neyin şifresiydi? Al işte, genel kültürüm bitti. Picasso değil, Da Vinci'nin şifresi sanki senin TC'nin. Ne var sanki? artık o kadar kolay ki bunlar bir yandan da böyle hakikaten milyonlarca veri oradan oraya ya hackleniyor bazı sistemler, kayıtlı olduğumuz yerler oradan alınıyor ya da bir şekilde satıyorlar da diyorlar yani. O biraz bakan, kötü.
1: O banka da beni 0216 numaradan bazen arıyor gerçekten. Görüşme de yaptım.
0: Evet.
1: Hatta SMS falan da geldi. Ama baktı beni mobile yönlendiriyor. SMS gelecek, kodu söyle falan, aman aman.
0: Aman
1: yani bu vatandaşı.
0: Aman hani. Aman hani. Evet peki, sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz, bayram.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
0: Hasan, bayan hanım ne la yazmış? Bayan hanım mı dedi? Ben kaçırdım. Bayan hanım az önce aradınız mı dedi? Fazla kibar olmaya çalışma. Ay bir tane bunu yayında anlasam nasıl olur ya? Mahmut abi, Mahmut Tuncer bir işte tanıdığı Şanlıurfa'dan gelmiş İstanbul'a. Ondan sonra böyle sohbet ediliyormuş vesaire. Ya orada işte çok deniz anası var falan filan diyor, konuşulmuş. Bir denize girilecek bir yerle alakalı bir sohbet olmuş. Bu beyefendi de hani İstanbul'a geldim. İstanbul Türkçesiyle konuşayım gayretindeymiş. Ondan sonra anlamamış tam ne konuşuyorsunuz vesaire falan filan. O sırada da bir fotoğraftan göstermişler. Hani deniz anasından konuşuyoruz dememişler. Deniz anası fotoğrafı göstermişler. O da böyle kibar olacak ya şey demiş. Aa, deniz annesi. Bayan hanım deyince aklıma o geldi. Deniz annesi.
5: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Mahmut Tuncer. Ben de Doğan Can'ı canlı yayında sürekli takip ediyor ve dinliyoruz. Çünkü niye? Zaman zaman bizi çalsın diye. Buna göre.
6: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya.
9: Plan. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
10: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa teklifi 360 milletvekilinin imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunuldu. 12 maddelik kanun teklifiyle süreçte yeni bir aşamaya geçildi. Yasa MGK'nın, PKK'nın fesih ve silah teslimine ilişkin kararından sonra yürürlüğe girecek. 6 aylık başvuru süresi olacak. Ceza, soruşturma ve kovuşturmalar 5-10 yıl ertelenecek. Kasten öldürme, müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet alanlar ertelemeden yararlanamayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasa teklifinin milli birliği güçlendireceğini söyledi. MHP lideri Bahçeli, Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır diye konuştu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, genel yaklaşımımızda değişiklik yok ancak teklif metnini sır gibi sakladılar, usul ve üslup yanlış diyerek eleştirdi. İstanbul Bahçeli Evler'de 6 katlı bina çöktü, 22 dairelik binanın bir gün önce tahliyesi olası faciayı önledi. Bolu-Dağ tünelinde facianın eşiğinden dönüldü, Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Dağ tüneli kesiminde seyir halindeki tırın dor sesinde çıkan yangın panik yaşattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında Hür Ağbaba ile birlikte bir kişi gözaltına alındı. Menderes Belediyesi soruşturmasında aranan başkan yardımcısı Rüzgar Sönmez yakalandı. Uşak Belediyesi soruşturmasında Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimini CHP'li Sibel Tan Çetinkaya kazandı. Suriye Dışişleri Bakanı çalışma ziyareti kapsamında Türkiye'ye geliyor. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i balistik füzeyle vurdu. 15 kişi hayatını kaybetti, 27 yaralı var. ABD Başkanı Trump, İran'la bir anlaşma yapmayı tercih ettiğini ancak diplomasinin başarısız olması halinde onlarla anlaşma yapmayı tercih ederim çünkü insanları öldürmek istemiyorum ifadesini kullandı. açıklandı. İran Dışişleri Sözcüsü Umman'la İran'ın Hürmüz Boğazı ile ilgili anlaşmada son aşamaya geldiğini açıkladı. ABD Michigan'da demokratların senato adayı Filistin destekçisi Müslüman Abdul El Said oldu. LGS ilk yerleştirme sonuçlarına göre en başarılı adayların tercih ettiği okullar belli oldu. Google DeepMind'ın yapay zeka mimarı Türk mühendis Koray Kabukçuoğlu kıdemli başkan yardımcılığına terfi etti. Kanadalı bilim insanları tümörleri içeriden hedef alıp yok edebilecek bakteriler geliştirdi.
9: Yeni nesil ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
10: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, ikinci köprü her iki yönde de şu anda rahat. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü yoğun. Karayollarından Seyran Tepe'ye kadar yarım saatte, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 45, Yeşilköy Mahmut Bey Bağlantı Yolu Güneşli Kavşağı'ndan Batı Kavşağı'na kadar 15 dakikada, Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar ve Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 35, Çakmak Köprüsü'nden Küçüksu'ya kadar 17 dakikada gidiliyor.
9: Yeni nesil ekspertiz, RSE Oto Ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Yorgun araç kullanımı. Yorgunluk, sürüş güvenliğini en az alkol kadar olumsuz etkileyebilir. Uykusuzken refleksler yavaşlar, dikkat dağılır ve karar verme süresi uzar. Özellikle uzun yola çıkmadan önce iyi dinlenmek çok önemlidir. Kendinizi yorgun hissediyorsanız mola verin. Kısa süre dinlenin ve uykunuzu almadan kesinlikle direksiyon başına geçmeyin.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Doğan canlı yayında devam ediyor.
12: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
11: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

Bugünün yayın konu başlığı, kulağınıza küpe olsun diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. Muhterem dinleyicilerim, arkadaşlar bakın, benim başıma şöyle bir iş geldi, anlatayım bari siz yapmayın ya da ben yapmadım bari siz yapın diye anlatabileceğiniz bir hayat tecrübeniz varsa, kulağınıza küpe olsun diyebileceğiniz her türlü konu için 0212 368 62 12 ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın. 0531 785 90 80. Neydi bu şarkı?

Gelecek mi programa, o kadar mesaj yolladık diyenler, evet evet söyledim geçen kaçıranlar için. Artık İstanbul'da yaşamıyormuş sevgili Nalan. O yüzden bu ay bitmeden bir tarihi netleştirip duyuracağım size. Gelecek yani, konuştuk. Büyük bir mutlulukla, severek gelirim tabii dedi ama İstanbul'a geliş anına denk getireceğiz. Daha önce ben bir kere hani bu şipşak fotoğraf makinesi hemen çıktısını veriyor falan ya. Bunların ilk böyle popüler olduğu zamanda sürekli reklamı düşüyor internette önüme. Ay dedim, baktım bir yerde indirime girmiş. Normalde uyduruyorum 300 liraysa onlar 150'ye düşürmüş. Ben de hemen sipariş ettim. Kutu geldi. Kutu da çok ağır. Yani o kadar ağır olmaması lazım diye düşünürken bir açtım, içine 1 litrelik su koymuşlar. Ondan sonra hepsini de geç, kutunun üst tarafına da kocaman salak yazmışlar. Çok üzülmüştüm diyen sevgili Fatma. Hadi yavrum, bana hadi yavrum, hasretinden öldürme. Muhtemelen o su soğuktu yolladıklarında ama gelene kadar ısınmıştır tabii.

0: Sen? Günaydın.
1: Günaydın Doğancan, nasılsın?
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Duygu ben.
0: Hoş geldin. Nereden arıyorsun Duygu?
1: Ankara'dan arıyorum.
0: Ne iş yaparsın? Tanıyalım biraz.
1: Ben beyaz eşya sektöründe çalışıyorum. Ankara'da bir AVM'de.
0: İyi, kolay gelsin. Bu ara ortalama buzdolabı fiyatları, marka vermeden ortalaması şöyle dediğin ne kadar mesela?
1: Yani ortalama 30 bin lira falan civarında şu an.
0: Hadi ya. Gerçi Allah. Artık rayiç bedeli nedir bilmediğimiz için hani uyduruyorum, bir şeye çok para söyleniyor. Aa iyiymiş diyorsun ya da az söylüyorlar, oha diyorsun falan hani.
1: En basic model 30 bin lira.
0: Evet, bir de onun böyle şey kendi sebili olan işte ne bileyim akıllı sistemleri olanı falanı.
1: Tabii bunun sonu yok, aynı araba gibi bunun sonu gerçekten.
0: En pahalı ürün ne mağazadaki, sadece buzdolabı değil. Bizim dükkandaki en pahalı ürün şu ve şu kadar dediğin ne, yine marka vermeden.
1: Salon tipi klima.
0: Salon tipi klima. O ne demek? Normal klima.
1: Yani böyle dükkanlara falan koyulan büyük dolap gibi klimalar var ya.
0: Ha, onlardan.
1: Onlar. Ha, en pahalı o.
0: Ne kadar?
1: 150 bin civarında. 130-150 arası.
0: Oo, bir de çok yer kaplıyor. Çirkin bir şey.
1: Ama dükkanlara koyuyorlar zaten, mecbur kalıyor insanlar.
0: 150 var mı ya? Oha.
1: Var.
0: Evet, ne yapacaksak. Neyse, öğreniyoruz işte. Peki nedir acaba kulağımıza küpe olması gereken şey?
1: Şimdi ben öyle bir dolandırıldım ki.
0: Hep sen mi dolandıracaksın? anlat, ne oldu?
1: Şimdi bana şey derler, sen çok fenasın falan derler normalde. Nasıl sen böyle bir şeye düştün diye. En çok da zorum o gitti.
0: Anlat
1: zaten.
0: Artık.
1: Şimdi biz bir ev aldık. 10 yıldır evliyim. He. Dedim ki kocaman yasın dedim. Bu koltukları ben götürmek istemiyorum dedim. Bunların dedim değiştirelim biz dedim. Tamam dedi.
0: Tamam.
1: Döşemeci bulduk bir tane. Koltukları kaplayan birisi. He. Ve uzaktan bir akraba.
0: Tamam.
1: Neyse, oğlan geldi dedi ki abla dedi, evlenirken de bunu bilirsiniz belki, Ankara'da siteler var. Hani böyle çok üst segment ürünler de olur. Evlenirken biz düştük bir hatayı, en iyisini aldık. Ondan sonra çocuk geldi dedi ki dedi abla dedi bunlar dedi şuranınmış dedi. He dedim kardeşim dedim. Sen dedim bunları dedim şöyle yap böyle yap falan neyse. Tamam abla ben bunları dedi hallederim. Okey. Aldı götürdü koltukları.
0: Tamam.
1: Bir tane salon takımı. Bir tane köşe mobilya oturma odası için. He. İki benzer altı sandalye. Bu var ya, koltukları bir götürüşü var. Nasıl mutlu. Ben diyorum bir ay sonra getir ablam. Tamam, bu beni arıyor diyor ki abla diyor süngere diyor zam gelecekmiş diyor. Dolar artıyor ya diyor. Ona ödeme yapar mısın? Tabii yaparım diyorum ablam diyorum. Ben gönderiyorum da gönderiyorum buna. Ben 60 bin lira para yolladım. Koltukları düşünsün diye. Neyse bu beni aradı. Abla dedi koltukların gelecek. Tamam getir, bugün getir yarın getir, çocuk sıra kadem basmasın mı Doğancan?
0: Uzaktan akraba dedin.
1: Ya sorma, bulamadık. Babası kayıp ihbarında bulunmuş.
0: Ana! Kendi ailesini de bırakıp gitti ya da onun ailesi de bu işin içinde çete.
1: Olabilir.
0: Ne kadar zaman oldu bu olay yaşanalı?
1: Bir yıl oldu tam. Tam bir yıl oldu.
0: Hala haber yok.
1: Yok, burada kadem bastı çocuk. Beni engellemedi de WhatsApp'tan. Yazıyorum Allah'ımdan bu çocuklarımın rızkı burnundan çıksın. Engellemiyor da beni canım.
0: Kız acaba adama bir şey mi oldu?
1: Ya şey kötü şeylere düşmüş. Alışkanlıklara.
0: Tamam, yani rutinden çıkmış, kendinde değil diyeceğimiz bir seviyede.
1: Aynen öyle. Biz de 7 ay koltuksuz kaldık.
0: Yani aslında süngere zam geliyor dediği sünger değildi aslında. Abla acil yolla, zam geliyor abla.
1: Diyorum ki Yasin diyorum bu getirir, 5 bin lirası kaldı diyorum. Yok diyor Duygum, sen ara da diyor. Oğlum diyor 5 bin liran kaldı.
0: Evet aynen. Ya şey ya. Ne yaptın peki o süreçte? Sen sonuçta yeni eve geçtin. Hiçbir koltuk takımın, sandalyen falan yok. Yeni takımlar alındı haliyle.
1: Şöyle çok ucuz bir böyle sünger takım var, yeni moda, böyle Lego gibi birleştiriliyor filan. Uygun fiyatlı. Bir tane ondan aldım ponçikler otursun diye. Daha yeni bir 3 aydır falan alabildik koltuk takımı.
0: Ve Ya ben şeyi anlamıyorum. Anısı olduğu için mi yoksa bilmiyorum. Mesela bak koltuk takımlarının o üstündeki kumaşlarını yeniletmek okey. Ama komple evet. süngeri, kumaşı, ıvırı zıvırı, renkleri boyanıyor falan.
1: Ben ne bileyim.
0: Ya hayır o kadar uğraşacağını lan git hazır al daha ucuza gelmiyor mu yani? Bir ya de bekle işte, Allah bekle
1: diyorum
0: bekle.
1: Ya bak dedin ya nalet olsun dedin evlenirken çok para verdik ya. İdare dedim bunun dedim aynısını alamam. Alacağım da bunun aynısı gibi bir şey olacak dedim. Kaplatalım geçelim dedim.
0: Anladım. Sonra da geçmiş yani. Olsun. Kaplatalım geçemedim. Evet kötüymüş. Peki hadi gelsin sabah aynen. enerjimiz.
1: Herkese günaydın.
0: Günaydın.
1: Teşekkürler.
2: Günaydın sevgili. Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day günaydın.
0: Günaydın. Doğancan o döşemeci acaba bize ulaşabilir mi ya? Benim kocam koltuklar bir yerimize batana kadar değiştirmeyecek. Bize de bahane olur yenisini almaya demiş. Berrak. Aşk olsun kız. Kocanın düşmanı mısın sen? He? Kısa bir ara bugünün yayın konu başlığı. Kulağınıza küpe olsun.
4: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
5: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayın.

0: liralıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Lan. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

Yeni erkek grubu Crash, Crash, Crash, Crash. Süper FM'de sabahımıza eşlik etti ve bugünün yayın konu başlığı arkadaşlar, kulağınıza küpe olsun diyebileceğiniz ne var ne yok bunlardan bahsediyoruz.

Esra yazmış. Bugün Türkiye'de geçireceğim son saatler. Seni dinleyerek çok üzgünüm. Kalbim yine kırık, depresyon moduna girdim. Tekrar Türkiye çok güzel, her şey çok güzel ama ayrılık çok zor diye Almanya'da yaşayan Esra mesaj yollamış. Günaydın. Malatya civarı. Sen can, iyi ki bizim jenerasyondansın ya. Eskiler ne kadar güzel. Valla çok güzel şarkılar çalıyorsun demiş Fatih. Evet. Beğenmedim. Kuaföre gittiğinizde ne istediğinizi bilerek gidin. Ya şöyle mi yapsak, böyle olur mu? Ya da şunu mu yapsak ya falan. Ya da uyduruyorum, bir ünlünün saç modelini gösteriyorsun. Aynısını yapıyorum. Sonra bakıyorsun aynı şey olmuyor tabii haliyle, sen o kişi olmadığın için. Ondan sonra atar gider falan filan derken tavsiyem odur. Kafanızdaki modeli belirleyip gidin demiş. Kuaför Taner. Evet, herkesin bir derdi var tabii.

0: Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Bu 90'lı yılların görece tırnak içinde masum dönemlerinde çıkan bir şarkı olduğu için şarkı da diyor ki bu yaşımda azdım diye açıkta kaldım. Bu şarkıyı bugün günümüzün popüler şarkıcılarından biri çıkarmış olsa çıkar bazı belediyeler der ki o bizim şehrimize giremez. Falan filan aman duman. Mesela şimdi hani söyle kimsenin de umurunda değil hani 90'lı yıllarda okunmuş geçmiş gitmiş falan diye hani ama ne bileyim yer mi yani bu dönemde biri böyle bir şarkı yapsın. He? Bence yemez. 10 saniyelik bir ara.
1: Bir reklam.
2: Ama dememek için ama sigorta.
1: Bir reklam.
0: Alo.
3: Alo, günaydın efendim.
0: Merhabalar, kiminle mi görüşüyorum?
3: Ben Cemil, Bursa'dan arıyorum.
0: Hoş geldin. Sağ ol abi, seni sormalı. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
3: Ne iş yaparım? Şoförlük yapıyorum. Özel sektörde, yeni şirketinde.
0: İyi abi, kolay gelsin, yollardayız sürekli. Bugünün konu başlığı kulağınıza küpe olsun. Ne dersin acaba?
3: Ne derim? Az önceki hanımefendinin yaşadığı olay aynısı benim de başıma geldi.
0: Döşemeci.
3: Evet, döşemeci ama nasıl döşemeci?
0: Sağlam döşemeci. Ne oldu? Ne oldu abi? Koltukları verdin, geri gelmedi.
3: Gelmedi. Bir de nasıl gelmedi? Şimdi şöyle bir şey var. O zaman bir döşemeci arayışımız var diyelim. Fiyat araştırması yapıyoruz. Bir arkadaşın evinin yanında da bunun dükkanı var.
0: Evet.
3: Önerdi, dedi ki böyle böyle birisi var, geldi, anlaştık, şey yaptık, aradım, geldiği zaman da böyle bir, nasıl diyeyim, kola içmiş diyelim, bir koku var ama eşim dedi ya bu kokuyor dedi, bu buradan, ya dedim sana mı adam işini, adam işini yapıyor sonuçta.
0: Evet.
3: Elinde bir defter, yani güven verdi, anlaştık, şey yaptık, dedi abi ben sana uyguna yapıyorum. En azından malzeme parasını dedi şey vermen lazım. Peşin vermen lazım.
0: Ki ben de alayım de, uygulamaya başlayayım.
3: Ben de alayım hemen uygulamaya başlayayım. Ben de bunun dükkanı arkadaşının evin yanında ya bir güven sağladı. Verdim abi koltuklar işte patronda gelecek şöyle böyle derken gidiş o

0: Dükkanı da kapattı gitti herhalde.
1: Dükkanı da arkadaşa söyledim ya, bir pazar günü aradım. Kapalı ya dedim, bir pazardır adam yatıyor, telefonu kapalı, ben de dedim pazar günü arıyorum. Ya kapattım, pazartesi günü aradım yine kapalı. Arkadaşa dedim ya akşam giderken bir baksana dedim, bu dükkanda mı, telefona cevap vermiyor. Arkadaş da sağ olsun sürekli kapının önünde geçmesine rağmen fark etmemiş. Adam bir gece yani yemiş gitmiş.
0: Ana, herhalde son vurgunu yaptı o paralarla artık. Yallah tazik.
1: Bitti işte.
0: Geçmiş olsun abi. Vallahi kötü olmuş.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Koltuklar çok eski miydi?
1: Ya eski de değildi. Kılıfları biraz eskiydi. İşte maddi durumdan dolayı şey yapamadık. Üstünü alamadık. Dedik en azından bunlarla değiştirip idare edelim. O da tam gitti. Tam eski, ondan daha altına düştü.
0: Geçmiş olsun abi, ne yapalım, vardır bir hayrı diyeceğiz de bunun ne hayrı olabilir. Genelde şeyi çok duyuyorum, böyle halı yıkama için gelip evden alıyorlar ya o halıları, internetten buldunuz bazı numaralarda, tabii töhmet altında bırakmayalım bu işte olan insanlar, ama her sektörde var bu dolandırıcılar, geliyorlar alıyorlar, ondan sonra ara ki bulasın zaten dükkanı mükkanı da bilmediği için. O yüzden gerçi sen dükkanı biliyordun da ne oldu, adam dükkanı kapatıp gitmiş. Geçmiş olsun.
1: Aracınızla kızım Öykü'yü ve Marsal, oğlum Arda'yı, bir de eşimi çok sevdiğimi söylemek istiyorum.
0: Ne güzel, Allah mutluluğunuzu daim etsin abi ailece.
1: Çok,
0: sağ olun.
1: Çok teşekkür
0: Hadi gelsin
1: ediyorum.
0: Sabah enerjimizde.
1: Herkese günaydın.
0: Günün yayın konu başlığı. Kulağınıza küpe olsun diyebileceğiniz ne varsa.

0: Gör bak neler olacak sonra.
1: Tarkan ne yapıyor acaba şimdi? Çok, çok kral adam ya. Canım Tarkan. Yatıyordur ha bu saatte değil mi? Kesin. Ne kadar yaşlandı.

0: Dur bak neler olacak sonra.
1: Evet, iki güzel şey söylerim ya Tarkan'la ilgili. Hemen birkaç dinleyicim. Doğancan, Tarkan'a da yürüyelim, ona da mesaj yollayalım, programa gelsin yazanlar var. Arkadaşlar, ben kaybedeceğim hiçbir savaşa girmem. Boş verin. Uzakta iyi o.

0: Ay Doğancan, ne kadar mağdur varmış bu döşeme işinde ya. Ben de yeni girdim bu sektöre. Arkadaşlara benim telefonumu verir misin? Ben Karslı Serkan diye bir mesaj gelmiş. Serkancığım, keşke memleketi söylemeseydin. Canım memleketim bu arada. Yeni dinleyenler bilmiyorsanız eğer, ben de Karslıyım. Gerek yok yani. Hani sormadıkları sürece. Sorduklarında da şey de, yani Doğu Anadolu'da bir yerler. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın. Doğancan. İnan ben.
0: İnan, hoş geldin. Nereden arıyorsun?
1: Samsun'dan. Daha önce geçen hafta konuşmuştuk sanki.
0: Hayda.
1: Ben.
0: Ama son bir ay içinde arayan aramasın diye bir kuralımız var. İnan, niye sapık gibi arıyorsun sürekli?
1: Belki yine şarkı söylemek istedim.
0: Şarkı mı söylemiştin? Ne okumuştun?
1: Gökhan Özen.
0: Aa, hatırladım. Evet, nedir kulağımıza küpe olsun dediğin şey?
1: Ben üniversite okurken okulun dışında bir yazı vardı. Daha doğrusu kaldığım yurdun dışında. Haksızlığın karşısında eğilmeyiniz, çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. Hazreti Ali'nin bir sözü. Hayatımda hep onu felsefe edindim. Yani kesinlikle haksızlık karşısında ne olursa olsun duramıyorum. Yani işi üzerime vazife olmasa da atlıyorum yani maalesef.
0: Bir olay yani. Olay yok ama yani.
1: Hepimiz bir olay içerisinde yaşıyoruz zaten hayatta da önce.
0: Aynen, inan. İyi, hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese günaydın.
0: Günaydın. Eyvallah, sağ ol. Şarkı okuyacakmış. Bir telefon daha alalım.
2: Günaydın sevgili.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
5: Günaydın.
6: Günaydın.
0: O kadar sağlam goller yedim ki hayatta, her yediğim kazıkta kulağıma gerçekten delip bir küpe taktım. Ben unutursam küpeleri gördüğümde hatırlayayım, affetmeyeyim diye. En son kulağıma küpe olan asla arkadaş görünümlü şeytanlara inanmamak diyen Fahriye. Fahriye, kulağında peki delik olmayan yer kaldı mı? He? Yani her canımızı sıkan yüzünden kulağımıza bir delik açacaksak kevgir. O zaman benim kulağım kulaklıktan çıkardı. Doğancan, bunlar ne ki? Ben periyodik olarak eski karımın sülalesi tarafından dolandırılıyorum. Bacanağın galerici kardeşinden araba aldım. 70 binde diye aldım. Araba 240 binde çıktı. Aha, serviste öğrendim. Eski karımın amcası tamirciydi, ona götürdüm. Akü bitmiş, değiştirelim dedi. Ben de amca bize kazık mı atacak dedim. Adam benden aldığı aküyü kendi arabasına takmış. Neyse, ayrıldım ama bir türlü kurtulamadım diye bir mesaj. Ha, ayrıldım ve bitti artık demiş. İyi, hadi geçmiş olsun. Ya bu döşeme muhabbeti ne kadar uzadı ya. Herkes onunla ilgili bir şey yazıyor. Diğer mesajları göremiyorum. Döşeme, döşeme. Hep bir döşeme, döşeme. Ne bu? Ah, bu döşemeciler yok mu diye Ali yazmış. Kim var hattımızda? Alo.
7: Merhaba.
0: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
7: Merve'den, Eskişehir'den. Alışkanlık yaptı. İkinci arıyorum daha önce.
0: Ama bir ayı doldurdun değil mi?
7: Evet evet, olmuştur bir ay.
0: Peki. Yani
7: geçen seferinde rezillik hikayemi anlatmıştım. Bu sefer dolandırıcılık hikayemi anlatacağım.
0: Aha, ne olacak bizim kulağımıza küpe? Buyursunlar.
7: Valla 15 sene kadar önce babam emekli oldu. Emekli, işte emekli parasını aldı. Ev almayı düşünüyor.
0: Tamam.
7: O arada dayım inşaat işi yapacağım, işte kooperatif hani iş yapacağım falan dedi, işte inşaat iş yapacağım dedi. Ondan sonra babamın parayı bir güzel aldı dayım. Ondan sonra işte yeri şurası burası gösterdi etti, biz bekliyoruz, yok Doğancan, dayım bizi dolandırdı. Yani akrabaya güvenmeyin, böyle bir hikayemiz var, anlatmak istedim işte. Ondan sonra onun üstüne ikinciye annemler akıllanmadılar. Gene bir tane böyle birine gene inşaat yapacağım, şey yapacağım. İkinci oluyor yalnız bu. O da ikinci annemlere 1+1 yapacağım, 2+1 yapacağım.
0: Dayımın yine bu, başka biri mi?
7: Bu dayından sonra annemler dolandırılmaya devam ediyorlar. İkinci hikaye bu.
0: Ama dayın değil değil mi ikinci dolandıran?
7: Yok yok. Ha, ikinci dolandıran değil. İşte dayım 15 yıldır görüşmüyoruz zaten. O bitti. Ha. O mevzuyu kapattık. Ondan sonra aradan işte 3-4 sene geçti. Annemler gene işte böyle oturdukları binayı satıp işte asansörle ev istediler. Hani onu satalım 3 artı 1. Bir tane 2 artı 1 de 1 artı 1 yapalım dediler. Aa, sonra işte onu da verdiler. 2 artı 1 zar zor aldık. 1 artı 1'imiz gene kaldı. Gene dolandırıldılar.
0: Yani demek ki işte sizin bu konuda biraz hani basiretsizlik mi var artık? Aynen ne anlamadım öyle. Tatsız
7: yani
0: olmuş.
7: İşte babamın biraz böyle insanlara çok güvenmesi, yani insanlara güvenmesi.
0: Ama bir şey söyleyeceğim, yani Merve güvenmeyip ne yapacağız? Bir şey yaparken günün sonunda hani işte herkesi kendin gibi bilme derler de o güveni veriyor insanlar. Ya bu yapmaz diyorsun da gerçekten herkes her şeyi yapar. Yani babana bile güvenme canım. Lafı o yüzden doğru. O yüzden, aynen öyle. Yani o yüzden işte mesela bu gibi yatırımlarda biraz daha makul adımlar atmak lazım. Uyduruyorum mesela para. Paranın hepsini vermeyeceksin o zaman. Anladın mı?
7: Aynen öyle. İşte onlar hepsini böyle bir anda verdi. Aldı, çekti şey emekli ikramiyesini, hepsini götürdü, verdi mesela. Hani
0: kız gibi. Nasıl bir emekli ikramiyesi varmış da ev aldı hemen.
7: Yani şey üstüne gene katacaktık canım. Hani taksitle şey yapacaktık ama bundan 15 sene öncesinden bahsediyorum ben. Hani şeyden girecektik, sıfırdan girecektik. Dayım dedi ki ben kendim yapacağım.
0: Tamam evet. Ama yani o şey bütün anlaşılan meblağ verilmedi değil mi? Belli bir kısım verildi.
7: Verildi, verildi. Hepsi verildi. Üstüne de daha katacaktık işte. Yani zaten komple gitti o para.
0: Geçmiş olsun.
7: Yani işte diyorum üstüne de öbür evini sattı. 2 artı 1'de oturuyor. 3 artı 1 evini satıp 2 artı 1'de oturdu. 1 artı 1 daha verecek de öbürü de vermedi.
0: Vardır bir hayrı öyle diyelim, ne yapalım.
7: Öyle yani işte.
0: Ama dayıların büyük bölümü genelde, ben de bir dayıyım bu arada. Ama bir ufak bir dolandırıcılık hissiyatı oluyor dayılarda. Nereden bildiğimi sormayın. Evet, Merve sağ ol, hadi gelsin sabah enerjimiz.
7: Günaydın.
0: Günaydın.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Evet evet. Sevgili dinleyicilerimiz, artık yavaş yavaş toparlamadan son bir telefon daha alalım bakalım. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Bayram ben abi, İstanbul'dan. Günaydın herkese.
0: Bayram Aha. Tam türkü okuyordum ya. Bayram abi, hattan düştüm. Vallahi billahi ben bir şey yapmadım, kendin düştün. Bir şeye bastı kesin. Tamam, diğer telefonumuzu aldık. Alo.
2: Alo.
0: Merhaba.
2: Alo, merhaba Doğanca.
0: Kız abart. Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Ben Öznur, Ankara'dan arıyorum.
0: Hoş geldin Öznur. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: Ben 112'de çalışıyorum. Ambulans sürücülüğü yapıyorum.
0: Nasıl? Ambulans şoförüsün.
2: Evet.
0: Hadi ya. Evet. Ne kadar zamandır?
2: 1,5 yıldır sürücülük yapıyorum. Daha önce arka kabindeydim. Arka kabinde çalışıyordum yaklaşık 15 yıldır.
0: ATT miydin?
2: Evet, ATT'yim.
0: Nasıl oldu da ben arabayı kullanacağım fikrine nasıl geldin?
2: Yok, istekli olmadı. Eğitimlerimiz oluyor bizim Doğancam. Eğitimlere katılıyoruz. Eğitimlere katıldığımda işte başarılı buldular. Sonra benim bulunduğum ekipteki sürücü arkadaş bir süreliğine izne ayrılmıştı. Öyle oldu da benim de eğitimlerim tam olup eğitimlerden geçince bana artık sen sürücülük yapacaksın dediler.
0: Vay, helal olsun sana. Peki şey mi? İleri sürüş eğitimleri mi deniyordu ona? Öyle bir eğitim, evet, alıyorsunuz değil mi siz?
2: Evet, evet, aynen doğalca.
0: Kazasız belası. Sen Allah kolaylık versin inşallah. Her gittiğiniz yerde güzel haberlerle gidin gelin. Bütün yolculuklarınızı. Peki, bugünün yayın konu başlığı kulağınıza küpe olsun. Nedir acaba buna cevabın?
2: Kulağınıza küpe olsun, asla eşiniz bile olsa kesinlikle kimseye güvenmeyin.
0: Aman if.
2: Ben yaptım, şöyle bir hata yaptım.
0: Olayı anlat bize, ne oldu mesela?
2: Olayımız şöyle oldu. Ben işte ben annemle yaşıyordum, babam yoktu benim evlenmeden önce. İşte nişanlandım, evleneceğim. İşte dediler ki işte takılar takılacak filan, nişanda takıldı düğüne gelecek işte. Dediler ki işte annem dedi ki hani nişana kadar, tekrar düğüne kadar bu takılar hani sizde dursun. Çünkü hani ben tansiyon hastasıyım, işte şeker hastasıyım, ben işte nöbetlere kalıyorum, annem uzun evde tek kalıyor. Böyle filan bir şeyler oldu, çalınır malınır, hani düğüne kadar takılar yine sizde kalsın. Karşı tarafa dedi ki biz işte onları size taktık, biz şimdi almayız, düğün zamanı işte yine takarız. Bu sefer dendi ki ortak kasa tutalım. Eşim bana dedi ki ortak kasa tutalım. Kasada dursun işte altınlarımız.
0: Tamam. Düğünden sonra da iki taraf da gayet iyi niyetle yaklaşmış meseleye.
2: Evet. Hani düğünden sonra da yine sen nöbetlere gideceksin. Nöbetlerin olacak. İşte benim ara ara nöbetlerim olacak dedi eşim. O yüzden en iyisi kasa tutmak.
0: Kızdı, ne yaptılar
2: Peki evlendikten sonra ne oldu Doğancan? Eşim bir gün hiç haberim yokken kasanın hepsini boşaltmış.
0: Düğünden önce mi oluyor bu?
2: Yok, evlendikten sonra. İşte boşaltmışlar, benim hiç haberim yok. Ben tesadüf eseri, yani bu Covid zamanı işte çocukla hamile oldum. Çocuklarım oldu. İşte çocuklarım yoğun bakımda kaldı. Bayağı sıkıntılı süreçler falan yaşarken ben işte tabii kasaya gidip hiç zaten kasaya bakma, altın takma gibi bir durumumuz hiç sıkı şeyim olmadı benim.
0: Nereye gitmiş para? Boşaltmış diyorsun, bir de hepsini almış.
2: Evet, hiç haberim yok. Benim çocuğum birisi rahatsızdı. Rahatsızdı çocuğum birisi. Bayağı bir 3,5 yıl beyin ameliyatları falan geçirdi. Ona harcadım diyor ama bana hiç söylemedi. Benim haberim yok.
0: Hayır, İnan... adam yani kocan o parayı ne yapmış, o altınları?
2: İşte diyor ki o, bozdurdum işte o çocuğun ameliyatları, masrafları için harcadım. Öyle bir şey yok. Beyt Hastanesi'nde ameliyat oldu. Tamam, hocaya bazen özel muayenede özel ameliyata girmesi için şeyler yapıyorduk ama o kadar altınların hepsini bozduracak kadar değildi. Öyle olsa bile bundan benim hiç haberim yok. Bana neden söylemediniz?
0: Devam ediyor mu evliliğiniz?
2: Yok, etmiyordu ancak.
0: Ayrıldınız, anladım. Evet. Yani ayrılınır zaten böyle bir... Kaç gram altın vardı?
2: Ay, gram olarak hatırlamıyorum da tam gramın o kadar çok, takı seti yani herhalde 10-15 tane bileziği.
0: 15? Ooo, kızıymış ha. Tabii ki. Her biri minimum 30 gramdan desen Allah bereket versin, 20-30 gram.
2: Çok vardı Doğanca. Ben 2020 yılında evlendim. O zamanın parasıyla 3-4 trilyon para vardı orada. Bozdursak yani o zaman 3-4 trilyon altın.
0: Niye bir ev mev almadınız madem öyle?
2: Doğanca işte evlendik, tam biz 3 ay sonra şey çıktı. Covid çıktı.
0: Covid tamam.
2: Çıktı, 3 ay sonra işte 6 ay geçtikten sonra planlı değil.
0: Hayır, altın orada dur. Gerçi bana ne oluyorsa. Hani en azından altınların gitmezdi. Boşanınca da o evet, malın evet olurdu. İkiye bölünürdü falandı filandı yani. Neyse, akılsızlığına yan. Öznur. Geçmiş olsun. Bir de şey soracağım, merak ettim işinle alakalı. Bugüne kadar gittiğin en saçma ihbar mı diyorsunuz? Ne diyor? Yok. Ne oluyor? Acil.
2: Vaka değildi, evet.
0: Vaka. Ha, en acayip tabii. Vaka neydi? En saçma diyeyim daha doğrusu. Yani bunun için mi çağırdın beni ya? Dedirten bir şey oldu mu?
2: Evet, o çok oluyor. Çok var. Mesela 3 aydır bacağı ağrıyormuş. Gecenin saat 3'ünde arıyorlar. 3 aydır normal bir bacak ağrısı.
0: Acillik bir durum yok aslında. Bacağını ağrıyorsa sabah git uzmana,
2: evet,
0: görün.
2: Evet, ya da grip. Yani bunu biz açıkça söylüyorlar. Mesela diyor ki gribim ama acile gideceğim, sıra bekleyeceğim. Ama ambulansa gidersem sıra beklemem. Ben bu saatte gidip niye bir süre sıra bekleyeyim? O yüzden
0: sizin... Bir de ambulans özel sağlık hizmeti değil yani. Bunun ayrımını yapamayacak kadar geri zekalıysa eğer bunu yapan kişi... Yani başkalarının hakkına girmektir bu. Belki o anda gerçekten ölüm kalım meselesine gidemiyorsunuz ya da geç gidiyorsunuz ya da işte türlü yani dışarıdan bunun bakınca hep böyle şeyler oluyor ya.
2: Diyorum ki siz bakın şu an siz gribe çağırdınız. Çok tabii ki yani, her hastalık önemli ama şu an grip o kadar önemli değil. Ama şu an gençler kalp krizi geçiren bir vatandaş varsa onu ambulans bulunamadığı için ya da geç uzak bölgede ambulans bulunduğu için o hastaya ambulans geç yetişecek. Belki de hayati ne sebep olacak?
0: Bunun sebebi ne biliyor musun? Bu gibi şeyler yapan insanlar kendi kişisel hayatlarında da o kadar bencil, o kadar dünya onun etrafında dönüyor ki umurunda değil. Şey gibi düşünün. Mesela iki kişilik park yerine tam böyle ortaya arabasını park eden adam da aynısıdır ya da kadın. Yani umurumda evet. Değil. Benden sonra yansın dünya. Hadi lan oradan. Aynen. Gerizekalı. Gerizekalı.
2: Bana diyor ki ama benim de ambulans çağırma hakkım var. Ya tabii ki evet sizin ambulans çağırma hakkınız var ama ambulans ne demek? Acil durumlar için çağrılan bir durum. Belki şu an bir bebek yüksek. Biz geçen gün gerçekten böyle bir bel ağrıyan, bel fıtı olan bir hastaya gittik. Biz ambulansla hastaneye...
0: Birisi diyor ki ambulans gelmeden telefonda durum nedir, hastalık nedir gibi sorular soruyorlar. Gribim dememiş mi mesela o kişi, neden gidiliyor yazmış birisi. Yalan söylüyor o zaman herhalde ararken.
2: Aynen. Bir de şimdi insanlar öğrenmiş. Nefes darlığım var, kolum ağrıyor, sırtıma yayılan ağrı var.
0: Kalp krizi hikayesi uyduruyor. Aynen. Ondan sonra bir gidiyorsun fırtılığıyla diyor ki.
2: Evet.
0: Bana bir serum takarsın.
2: Birine gittiğimizde geçen gün bir babanın gördük nöbet geçiren bir çocuğunu kendisi koştura kucağında acile getirdiğini.
0: Ya vallahi Allah dediğim gibi hep böyle güzel durumlara, vakalara gidip gerçi vakanın neyi güzel olacak da ne bileyim sonucu kötü olmasın diyeyim bari. Evet, peki hadi evet, gelsin inşallah. Sabah enerjimiz.
2: Herkese günaydın.
0: Ve
3: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo Karnaval'da.
4: Lan. Doğan canlı yayında devam ediyor.
0: Artık veda ediyor. Geldik bir programın daha sonuna. Hepinize güzel bir gün geçirmenizi, keyiflerin yerinde olmasını diler. Yarın sabah yine beklerim. Yarın yeniden görüşünceye dek karnaval uygulamamızı indirmediyseniz oradan kaçırdınız ya da bugünkü mesela dinlediğiniz yayını tekrarını podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Karnaval ücretsiz kullanabileceğiniz bir uygulama, seversiniz. Ya da Doğan Can yazıp beni de Instagram'da takip etmeniz mümkün. Yarın sabah tekrar görüşünceye dek Allah'a ısmarladık.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz Doğan Canlı yayındayı sundu.
6: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
7: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
8: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
9: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü her iki yönde de şu anda rahat. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü yoğun. Karayollarından Seyran Tepe'ye kadar yarım saatte, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 45, Yeşilköy Mahmut Bey bağlantı yolu Güneşli Kavşağı'ndan Batı Kavşağı'na kadar 15 dakikada, Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar ve Uzunçayır'dan 1. köprü gişelere kadar 35, Çakmak Köprüsü'nden Küçüksu'ya kadar 17 dakikada gidiliyor.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
10: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
11: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
8: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
9: Osman Gazi Köprüsü yönünden gelip TEM Otoyolu Ankara istikametine geçiş sağlayan Muallimköy Kavşağı araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. İzmir Çevre Otoyolu Uzundere ve Selbay bağlantılarında gece çalışması yapılıyor. Emniyet şeridi kademeli olarak kapalı. Ulaşım diğer şeritlerden kontrolü sağlanıyor.
11: Türkiye'nin aküsü, ileriye götürür.
10: Fatih Akü risk haritasını sundu.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
13: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
14: Takip mesafesi. Önünüzdeki araçla aranızdaki mesafe trafikte size zaman kazandırır. Ani frenlerde ya da beklenmedik durumlarda güvenli takip mesafesi kazayı önlemek için en büyük yardımcınız olur. Özellikle yağışlı havalarda ve yoğun trafikte bu mesafeyi arttırmak gerekir. Unutmayın, trafikte yakın takip değil, güvenli mesafe hayat kurtarır.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: bir reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Artısıyla Troy'da.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Adam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Selam.
1: Bugün ne dinliyorsan olsun. Türkiye'nin en büyük dijital ses platformu Karnaval. 5 ulusal radyo, 30 dijital radyo ve yüzlerce podcast'le yanında. Üstelik ücretsiz.

0: Selam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende başlıyor.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Süper FM'de O İş Bende'yi başlatıyoruz. Nefis bir şarkıyla şımarıkla açtık programı. Ben Tolga Gündüz, 17'ye kadar beraber olacağız. O İş Bende de her zamanki gibi hem en iyi müziği dinleyeceksiniz hem de acayip haberleri yakalayacaksınız. Mesela sevindirici bir haberi nasıl kursağımızda kalacak şekilde yorumlayacağımı şimdi göreceksiniz. Nedir o? Bugün gece yarısından itibaren benzine litre başına 4 lira 35 kuruş indirim geliyor. Ama meşhur soru şu: pompaya yansıyacak mı? Hayır, pompaya yansımayacak deniyor. Özel tüketim vergisine mahsup edilmesi bekleniyormuş. Daha önce düştüklerimize sayın demişler. Programa hoş geldiniz. Saat 17'ye kadar O iş Bende.

turizm çok önemli biliyorsunuz. Hani zaten olan bir şeye bir de yurt dışından döviz geldi mi muazzam bir şey değil mi? O yüzden de ülkeler çok çalışıyorlar bunun için. OECD verilerine göre 2019 ve 2025 dönemlerinde en çok turist kaybeden ve en çok turist kazanan ülkeler açıklanmış. Bir numarada Suudi Arabistan var. %67 turist kazanmışlar. En çok kaybedenlerde bir numara İsrail olmuş %71 ile. Bir zahmet. He, değil mi? Sonra bakalım kimler var? En çok kazananlarda iki numarada Fas var. Hemen bakalım Türkiye'nin yerine bu tarihler arasında 11. sırada yer almış. %21 arttırmış turist trafiğini Türkiye.

Economist Intelligence Unit diye bir araştırma varmış. 2026 küresel yaşanabilirlik endeksini açıklamış ve dünyada yaşanabilecek en güzel şehirler, insanlara işte hem kültürel hem mali açıdan hem eğitim açısından destek veren, işte sağlıkla ilgili istikrarlı ve kültürel çevresi olan sıralamayı yapmışlar. En yaşanabilir şehirlerin başında Kopenhag gelmiş. Sonrasına bakalım kimler varmış? Listenin ilk 10 sırasında ülke dağılımı dikkat çekici veriler ortaya koydu diyor. Avustralya, Melbourne, Sydney, Adelaide la ilk 10'a 3 şehrini sokmuş. Sonrasında İsviçre, Zürih gelmiş sıraya. Cenevre'de varmış. Osaka girmiş, Tokyo girmiş. İstanbul yok. Kaça kadar saydılar bilmiyorum ama benim, ben

O zamanlardaki trafik cezalarını sevdim ben. Bir de bir videoya denk geldim. Böyle bir ana yol üzerinde dışarıdan gelip önünüze geçen terbiyesiz şuursuzlar var ya. Oraya bir polis motosikletiyle geliyor ve dışarıdan gelenlerin hepsine diyor ki ana yoldan devam arkadaşım. Çık bakalım, çık bakalım. Muhteşem. Bence 30-40 kilometre çevre yolundan dolaşmışlardır. Süper hareket değil mi ya? Ya bu kurallara uymak lazım. Ben seni niye şey yapıyorum ki? O kadar bekliyorum trafikte de sen dışarıdan geliyorsun. Şimdi Erzurum'da da buna benzer bir şey var. Yeni cezalar biliyorsunuz. Ne kadar şey olduğunu cezaların. Sağlam diyeyim, sizi anlayın. Şimdi Erzurum'da düğün konvoyu oluşturuyorlar. Trafiği tehlikeye düşürdüğü belirtilen 6 sürücüye toplam 540 bin lira ceza uygulamışlar. Nasıldı düğün? Abi biraz masraflı oldu ama... Ayrıca sadece bunu yapmamışlar, 60 gün süreyle de araçlarını bu 6 sürücünün trafikten men etmişler. Bence harika. Senin bir eşin, dostun, akraban evleniyor diye ben niye trafikte bekliyorum ya da canımı tehlikeye atıyorum? Manyak mısınız lan? Delirdiniz herhalde ya.

Programda genelde eğlenceli haberleri ya da araştırma sonuçlarını falan veriyoruz ama şimdi okuyacağım şey hakikaten korkunç. The Lancet diye bir dergi herhalde ya da bir şey yayınlanan araştırmaya göre dünya genelinde ruh sağlığı bozukluğu yaşayan kişi sayısı 1990 yılında sadece 599 milyonmuş. Nüfusa baktığında hani evet ama 2023'te 1 milyar 170 milyona yükselmiş bu kişi sayısı. Araştırmada özellikle anksiyete ve depresyon vakalarındaki artışların gençler ve kadınlar üzerinde daha ağır bir yük oluşturduğu ortaya çıktı deniyor. Bunu gidip danışıp da çözenler, bir de etrafımızdakiler var. Farkında değil adam bulunduğu durumu. Bir süre sonra biz azınlık oluyoruz. Yani en azından normal kalmaya çalışanlar olarak azınlık oluyoruz. Tedaviye başvuranlar olsa herhalde bu sayı 3 milyarı falan bulur.

0: Bir reklam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın. Fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

kahvecilerle çaycılar hep atışırlar değil mi? Ha, ben ne kahve içeceğim ya falan, her yer kahve dükkanı. Hakikaten öyle değil mi? Yani artık çaycılar azınlıkta ama kahvenin de faydaları varmış, biliyor musunuz? Hatta ben söyleyeyim. Günde 2 ya da 4 fincan arasında kahve karaciğeri koruyormuş. Başka faydaları da varmış. Bilim insanları kahvenin karaciğer üzerindeki 5 temel etkisini açıklamışlar. Mesela kronik iltihaplanma karaciğer hastalıklarının ana nedenlerinden biriymiş. Kahve bileşenleri iltihap önleyici etki gösteriyormuş. Karaciğer hasarı sonrasında yara dokusunu tedavi ediyormuş. Sonra başka ne varmış? Yağ ve şekerin metabolize edilmesine yardımcı oluyormuş. Bağırsak ve karaciğeri doğrudan iletişim halinde olduğundan kahve ikisine de fayda sağlıyormuş. Bir de tavana baktırır. Ben günde 4 tane kahve içeceğim, 3 ay uyuyamayabilirim. Siz de öyle misiniz bilmiyorum. Mesela ayran da bende tam tersi. Ayranı garson getirirken göreyim, uykum geliyor. Biraz psikolojik olabilir ama...

0: reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

söylüyorum bu programda. Şansınız arkanızdan koşturuyorsa sırtınız asla yere gelmez. Çin'in Shaanxi, herhalde öyle okunuyor, eyaletinde yürütülen yol inşaatı kazısında M.Ö. 1. yüzyıla ait kraliyet mezarından 200 kilogramı aşkın som altınla, vay be, 10 ton ağırlığında bronz sirke çıkmış. Sirke evet. Bronz sirke çıkmış. Benden bu maddi varlık o kadar uzak ki ismini okuyamıyorum ya. İnanılmaz değil mi? Ve detaylara bakın. 378 adet altın külçe dönemin imparatorluk hiyerarşisinde güç gösterisi olarak at ve geyik toynağı şeklinde dökülmüş som altınlar. Altın plakalar 800 gram ağırlığında falan filan. Muazzam bir şey. Çinlilerin sanki paraya ihtiyacı varmış gibi. Yani en azından bir kısmının. Bir de böyle hazine bulmaları hakikaten acayip oldu.

Avustralya merkezli Griffith Üniversitesi bilim adamları bir araştırma yapıyorlar ve araştırma sonucu korkunç. Fena halde hepimizin tükettiğini bildiğim bir hadise var. Yok, bu yiyecek değil, sosyal medya. Sosyal medyaya yönelik bilimsel bir araştırma TikTok, Instagram Reels ve YouTube Shorts'ta gezintinin beyin çürümesine yol açabileceğini ortaya koymuş. 98.000, çok da az değil, 98.299 katılımcının verilerini analiz edildiği bulgulara göre kısa videoların yoğun tüketimi dikkat süresini kısaltıyormuş, stres ve anksiyete seviyesini de arttırıyormuş. O yüzden hani özellikle pazar günleri yapacak bir işimiz yok, üzerimizdeki pijamanın kışın özellikle dizi burnunuzun seviyesine gelmiş, evden çıkamıyorsunuz, yağmur var, kar var, ne yapıyorsunuz? Kaydırdıkça kaydırıyorsunuz, beyniniz çürüyormuş. Yapmayın. Yani her şeyin bir dozajı olsun, azıcık kaydırın.

0: Bang.
1: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatları

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Süper FM'de O İş Bende'nin ikinci saatine saat 15'i biraz geçe hoş geldiniz. Ben Tolga Gündüz, 17'ye kadar beraberiz. Bu saat içerisinde de en iyi müzik ve en acayip haberleri bulabileceksiniz. Ama ikinci saatin başında hemen şunu hatırlatayım. Eğer Karnaval.com'a henüz girmediyseniz hiçbir ücret ödemeden ne yapıyorsunuz? 5 tane ulusal radyoya, onlarca dijital radyoya ve Türkiye'nin en sevdiği podcastlere yüksek kalitedeki sesle ve dediğim gibi hiçbir ücret ödemeden ulaşabiliyorsunuz. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok yani. Yakın zamanda bununla ilgili hediyelerimiz de olacak. O yüzden Karnaval.com'a mutlaka girin. Çok keyif alacağınız bir yer. Bunun dışında uygulamamız da var tabii. Karnaval uygulamasını hem cep telefonunuza hem de tabletinize indirerek 24 saat bizi cebinizde taşıyabilirsiniz. Siz bizi cebinizde taşırsınız be. Hey be. Karnaval uygulamasını mutlaka edinin.

bir hizmet var. Bunlara haberiniz var mı? Arabanız kirli ama gidip yıkamacıyı yıkatmak yerine internetten arıyorsunuz. En yakındaki oto yıkamacıdan rica ediyorsunuz. Onların artık birçoğunun özel arabaları var. Atlıyorlar, sizin bulunduğunuz lokasyona geliyorlar. Arabanız olduğu yerde yıkıyorlar. İşte arabanın içinde suyu, köpüğü, işte ne bileyim şampuanı, kesesi. İsterseniz sizi aradan çıkarıyorlar. Yok yok. Yapmıyorlardı. Şimdi Bursa'da bunu yapan bir genç arkadaş varmış. İsmi de Tuğrul Deligöz. Bir iki yıldır bu işi yapıyormuş. Normalde araba başına iç dış için 750 lira alıyormuş ama bir amca iki yıl evvel demiş ki ya benim param yok, ücretsiz yıkar mısın demiş. Sonra diyor ki Tuğrul Deligöz, ben acayip mutlu oldum arabayı yıkadıktan sonra, gözündeki ışıltıdan bu yaşlı amcanın diyor. Sonra ne yapmış biliyor musunuz? Eğer bir siparişe gidiyorsa bir araba yıkamaya, geri dönüşte gördüğü kirli arabaları yıkamaya başlamış. Ama bu iyi bir şey değil. Kimse araba yıkatmayacak ya şimdi. Sokağa bir giriyorsun, pırıl pırıl her yer. Tuğrul geçmiş burada mı? Ya hakikaten. Bunu kötü niyetle kullanacak olanlar vardır ama helal olsun. İçinden gelerek yapıyorsa muhteşem bir hizmet bence.

dünyanın para akıttığı yeni akım demişler. Moda dünyasında minimalizm etkisi iyice artmış. Doğal ve sade olmak yeni lüksün simgesi olmuş. Şimdi aslında lüks ne biliyorsunuz değil mi? Moda denen şey biz fakirlerin, zenginler tükettikten sonra bizim fark ettiğimiz yaşam şekline ve çok para harcadığımız yaşam şekline biz moda diyoruz. Mesela ne vardı 2 sene evvel? Tırnak vardı değil mi? Şimdi o yokmuş zenginlerin arasında. Kadınlar saatlerce oturuyorlardı, tırnak yaptırıyorlardı. Arkadaş ağaca mı çıkacaksın? O nasıl tırnak ya? Ayağına yaptıran vardı böyle. Oo! Mesela makyajsız ama sade ve güzel olmak yine zenginlerin arasındaki bu yıl içerisindeki trend mi? Ne olur normal insan görelim artık. Ne olur lütfen. Bu bizim aramızda hemen fakirlerin arasında yani bir an önce trend olsun lütfen. Kalbim

sosyal medya öyle bir çöplük ki. Ve bu çöplükten hayatlarını devşiren bir sürü insan var. Çünkü para kazanıyorlar ya, bir şey yapmaları lazım. Ve bu yapılan şeye de inanan çok garip bir güruh var. Hiç sorgulamayan, direkt söyleneni alan ve bunu gerçek zanneden. Niçin söylüyorum bunu? Tarih yaklaştı. İddia yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada aylardır dolaşan 12 Ağustos 2026'da dünyanın yer çekimi 7 saniyeliğine kaybolacak iddiası. Bak, manyağın biri böyle bir şey diyor. Bir de tarih veriyor. 12 Ağustos 2026'da dünyada 7 saniyeliğine yer çekimi. Bilmem ne. Lan gerek. Paylaşımlarda insanların metrelerce havaya fırlayacağı ve milyonlarca kişinin hayatını kaybedeceği öne sürülmüş bu paylaşımlarda. NASA da demiş ki, ne diyorsun sen be değişik. Bunu yazanı. Bunlar kim biliyorsunuz değil mi? Dünya düzcüler var. Bir onlar. Bir aşırı reddedenler. Bunlar hep aynı tayfa. Gerçekten öyleler.

İnsanlar ekonomik sıkıntıları yüzünden ne yapacaklarını şaşırdılar. Mesela doğalgaz paraları acayip geldi değil mi geçtiğimiz sene? Hatta şunu çok duymadık mı etrafımızdan? Ya biz salonda oturuyoruz, 5 kişilik aileyiz. Öbür odaları da kısıyoruz. Nereden tasarruf edeceğiz delirdik. Şimdi bakın ama Nisan ayında konutlara yürürlüğe giren kademeli doğalgaz tarifesinin kış aylarının gelmesi ve tüketimin artmasıyla birlikte abonelerin yaklaşık %40'ını olumsuz etkileyeceği öngörülüyormuş. Bütün şartlar beni tutuyor biliyor musun? Bak kim etkilenecekse ben onun içerisindeyim. Hatta en dibine kadar. Sektör temsilcileri merkezi sistemle ısınan binalar, aha bizim bina, ve deniz kıyısındaki kentler başta olmak üzere, deniz kıyısındaki kent biz burada, yaklaşan soğuklarla birlikte faturalarının ciddi şekilde artacağını öngörüyorlarmış. Yani bahsettiğim anonsun başında salonda oturuyoruz abi, 5 kişilik aile bizimki falan derken zannediyorum artık tuvalete, ne bileyim mutfağa, bir köşeye sırt sırta oturacağız. Yeter ki doğalgaz parası az gelsin. Düşemem.

ilk defa duyduğum bilimsel bir isim var. Öjenizm. Çin'den sonra Amerika'da da başlamış. Tasarım bebek yapıyorlarmış, biliyor musunuz? Yani çocukların hücre DNA'larıyla oynayarak dilediğiniz şekle getirmenizi sağlıyorlarmış. Hem görüntü olarak hem de yani fiziksel olarak diyelim. Görüntü olarak deyince zaten aynı ama hem de beyinsel olarak da diyebiliriz. Genlerde değişiklik yapıyorlarmış. En büyük sorun bir hücrede değişiklik yaptıklarında diğerlerine geçmemesi oluyormuş. Bunu da aşacaklarını düşünüyorum. Cem Yılmaz'ın var yani, biraz da şundan alalım, o ne, o pahalı. Öyle çocuk yapacağız. Yani kusursuz ırk. En son bunu Hitler denemişti. Değil mi, ağrı ırk diye. Şimdi böyle bir şey yapmışlar. En çok tartışılan kısmı ama etik olup olmadığıymış. Herkes kendi çocuğunu seçebilmeli mi? Asıl soru bu.

biz yapay zekayı kullanıyoruz ama bir soru soruyoruz falan. İşte cevabını arıyoruz ya da fotoğraf veriyoruz. Burak bunu şey yap, üstündekileri çıkart falan diye. En çok da onu yapıyorsunuz, görüyorum. Yapıyorsunuz bunu, yapmıyoruz demeyin. Sonra ama insanlar yapay zekayı planlayanlar bizden fersah fersah ötedeler. Neden? OpenAI 21 Temmuz 2026'da yani yapay zekaya diyorlar ki sana soru veriyoruz. Bu soruları hızlıca cevapla. Ne yaptığını biliyor musunuz? Şunu yapıyor. Soruların cevaplarını bulup çalıyor. Bizde de vardı bu şerefsizlerden, biliyorsunuz. Yıllarca bir sürü gencin kaderiyle oynadılar soruları çalıp. Öyle değil mi? Bu da gidiyor soruları çalıyor. Ondan sonra da cevaplarını bir yerlerden eşleştirip yapıyor. Yapay zeka üretenler de buna yapay zeka ajanı diyorlar. Biz de hala diyoruz ki Grok bugün o kaç derece? Öyle değil. Adamlar bizden fersah fersah ileride.

0: Lan. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı muhasebatmış genel müdürlüğü verilerine göre para cezalarında 2026'nın Ocak ve Haziran döneminde dikkat çekici bir artış kaydedilmiş. Bakın size şimdi iki tane rakam vereceğim. Benim çenem yayın masasına düştü okurken. Para cezaları içindeki en büyük payı vergi cezaları almış. Bu hep böyledir zaten. Öyle diye biliyorum. Trafik cezaları ise yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %56 artışla kaç para olmuş biliyor musunuz? 107,5 milyar. Toplam bütün ülkeye kesilen cezalar 1.3 trilyon lirayı bulmuş. En çok da trafik cezalarına seviniyorum. Arkadaşlar tünelde yol kesip inip arabadan oyun havası oynamaya devam mı? Ha? Ha? Devam.

Dünyaca ünlü seyahat ve yaşam dergisi Time Out 2026 verilerini hazırlamış. Dünyanın lezzet kalitesi ve bütçe dostu kentlerini seçmişler. 150 farklı kentten 24 bin kişiyle konuşuyorlar. Diyorlar ki hem ucuz olacak hem lezzetli olacak. Bunu bu zaman akla ne geliyor o zaman? Tabii sokak lezzeti geliyor. Bakalım 20 şehirlik listede nereler varmış? Mesela son sırada Medellin, Kolombiya var. Medellin mi? Yani orada ölmezsen, kartel gelip seni ikiye bölmezse bir köprüde nasip, herhalde bir şeyler yersin Kolombiya'da. Kopenhag var, Marsilya var, Buenos Aires var, Hong Kong var, New York var, Napoli var, İtalya güzelmiş. Hem fiyat olarak ucuz hem de lezzetli anlamında. Bangalore var Hindistan'dan, eğer sağa dönebilirseniz yine yedikten sonra. Ve bir numarasında Peru'dan Lima varmış. Hem ucuz hem de çok lezzetli yemek şehirlerinde. Öyle bir ağırlık var.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Osman Gazi Köprüsü yönünden gelip TEM Otoyolu Ankara istikametine geçiş sağlayan Muallimköy Kavşağı araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. İzmir Çevre Otoyolu Uzundere ve Selbay bağlantılarında gece çalışması yapılıyor. Emniyet şeridi kademeli olarak kapalı. Ulaşım diğer şeritlerden kontrolü sağlanıyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Çocuk yolcu güvenliği. Çocukların araç içinde güvenli şekilde yolculuk etmesi için yaşına, kilosuna ve boyuna uygun çocuk koltuğu kullanılmalıdır. Çocuğu kucağa almak ya da emniyet kemerini doğru şekilde takmamak ciddi risk oluşturur. Kısa mesafelerde bile çocukların arka koltukta ve uygun güvenlik sistemiyle seyahat etmesi gerekir. Onların güvenliği sizin dikkatinizle başlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Süper FM'de O İş Bende devam ediyor. Ben Tolga Gündüz. Yeni saatte de en iyi müziği ve en dikkat çekici haberleri bulabilirsiniz. O zaman son saate girdik. Hem en iyi müziği hem de haberleri başlatıyoruz.

acayip bir haber, üzen de bir haber aslında bu. TÜİK verilerine göre 2026'nın ilk 6 ayında Türkiye lokum dahil, bakın lokum dahil 1 milyar 76 milyon dolarlık kuru yemiş ve ürün ithal etmiş. İthal diyorum, ihraç demiyorum. İt gelmiş yani Türkiye. Türk lokumu gelmiş yurt dışından. Kime diyorum? Hakikaten öyle. Amerika, Çin, Almanya gibi ülkelerden fındık, fıstık ve ceviz alırken uzmanlar yerli üretimin düşüşüne dikkat çekmişler. Bu arada bir dönem benim bildiğim bu, dünya fındık üretiminin %80'i Türkiye'deydi. Sonra söküldü, kivi döküldü, ekildi yerlerine. Ama fındığın borsası garip bir şekilde İtalya'daydı. Sebebini biliyorsunuz değil mi? Ha, sabah sürüklüyor, aynen. Bu garip bir şey, bunun el değiştiriyor olması çok şaşkınlık veriyor bana. Buna bir an önce müdahale edilmesi. Ya her şeyi anladım, Türk lokumunu dışarıdan getirmek ne ya? Çok sinirlendim şu an.

0: varlar.
1: Concon arkadaşlarımızı çokça üzecek bir haber. Bu Concon'lar kim?
2: Ha, vücudumun şekli bozulsun istemiyorum şekerim. O yüzden hamile kalmıyorum.
1: Onlar var ya. Üzülecekler. Neden? Çünkü şöyle bir dedikodu çıkmış. Çinli bir şirketin geliştirdiği iddia edilen insansı gebelik robotu bu ne ya? Sosyal medyayı salladı. İddialara göre 14 bin doları satılan sistem insan fetüsünü 10 ay boyunca taşıyacakmış. Yani çocuğu verdin, o doğurdu. Buna süt anne de, robot anne mi? Ne diyeceğiz buna ya? Bunu yaparlar. Bak bu altyapı. Bunu yaparlar. O Concon arkadaşlar şu anda üzülmüş olabilirler ama önümüzdeki zamanlarda mutlaka bu devreye girecek. Demedi demeyin. 10 ay boyunca 14 bin dolara satın aldığınız robot sizin yerinize bebeği takıyor. Korkunç ya. Neyse, Allah'tan gerçek değilmiş, yalanlanmış haber.

fark ettiniz mi? Hava durumu tutmuyor artık. Ya ne güzel, eskiden balonu salarlardı böyle, 3 gün sonra kar geliyor, 5 gün sonra fena halde yağmur geliyor derlerdi. Şimdi uydudan bakıyorlar. Yanlış mı bakıyorlar, ne yapıyorlar? Çünkü her uygulamada başka bir şey gözüküyor. Mesela bütün uygulamalara baktım, her yere baktım, bir haberi de yakaladım. İstanbul'da pazar planları suya düşecek diye. İstanbul'a yağmur geliyormuş. Haberin detayına bakıyorsunuz, kuzey kesimlere yağmur yağacakmış işte. Sarıyer tarafları, Maslak tarafları falan filan. Zekeriyaköy. Ama Şile o tarafa. Ama yani günün sonunda bir yağmur varsa gösterilmez mi? Hiç bu uygulamada da gözükmüyor. Biz artık hava durumunu yaşayarak... Çünkü haberde İstanbul'da pazar planları suya düşecek deyince ben de bir şey var zannettim. O yüzden hava durumunu özellikle birkaç yerden bakarak teyitlemenizde fayda var.

Dünyada çok garip dertler var, ben size söyleyeyim. Mesela bir ülke altın pasaport diye bir şey üretmiş ve bunu satışa çıkartmış. Dünyanın her yerinden kabuller veriyormuş. Neresi? Pasifik ada ülkesi Nauru Cumhuriyeti. Nauru. Nauru'ymuş, öyle okunuyormuş. Nauru. Nerelisin? Nauru diyor. Yani pasaportu aldın. Ama öyle böyle değil. Altın pasaport diye sattıkları pasaport 85'ten fazla ülkeye vizesiz girmeyi sağlıyormuş. Fiyatı 90 bin dolarmış. Sebebi ne biliyor musunuz? Baştan komik geldi bana da ama ülke şey şartları yüzünden nedir o? Küresel ısınma şartları yüzünden ada ülkesi olduğu için suya gömülmeye başlamış. Suya gömülünce de insanlar ülkeyi terk etmeye başlamış. Onlar da nüfusu dengeleyebilmek için ülkeye gelmeseler de insanlara bir sürü şeyden geçirerek testten 90 bin dolarlık bu pasaportu satıyorlarmış ki ülkedeki yerleşim yerlerini daha dağlık yerlere çıkarmak için. Ama bu ada sonunda batacak. Ben şimdi aldım bunu, bana sordular, sohbet ediyoruz. Sen neresi kardeşim? Sivaslıyım. Sen Orduluyum. Sen Nauru. Göster, gösteremezsin haritada. O yüzden komiği de var ama aslında hayırlı bir iş içinde kullanılacak gibi duruyor pasaporttan gelen para. Beni

Süper FM'de o iş bendenin sonuna geldik. Yarın eğer bir mani olmazsa saat 14'te yine burada olacağım. Ve Süper FM'de en iyi müziği dinletirken 24 saat olduğu gibi hem de en acayip haberleri paylaşacağım. Gitmeden önce yine hatırlatmakta fayda var. Karnaval.com'a mutlaka girin. Ama Karnaval.com benim cebimde olsun diyorsanız da Karnaval uygulamasını mutlaka indirin. Çünkü yüksek kalitedeki sesle 5 tane ulusal radyoya, onlarca dijital radyoya, ki onların içerisinde mutlaka keyfinize göre bir şey bulursunuz. Ve Türkiye'nin en sevdiğiniz podcastlerine tamamen, Türkiye'nin en sevdiği podcastlere tamamen ücretsiz olarak yüksek kalitedeki sesle ulaşabiliyorsunuz. Ben Tolga Gündüz, yarın görüşürüz.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu o işlem.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta, ikinci köprü Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de çok yoğun. Şirinevler'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 35, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu Balmumcu'dan Sirkeci'ye kadar 30, Tekstilkent Bulvarı'ndan Masko'ya kadar 25, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 30, Maslak Caddesi'nden Mimar Sinan kesişimine kadar 45 dakikada gidiliyor. Çamlıca Kavşağı'ndan Çamlıca Gişeler'e kadar 40, Uzunçayır'dan İdealtepe Kavşağı'na kadar ve Bağdatçı Caddesi Maltepe'den İkitevli Kavşağı'na kadar 45, Şemsettin Günaltay Caddesi Bağdat Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 47 ve Bağdat Caddesi Bostancı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 25 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: bir reklam. Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel, vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
1: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Lan. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: serinim.
1: Bir reklam.
2: Ah çok geçmişiyorsun. İyi misiniz?
3: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
2: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
3: Allah'tan.
2: Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
2: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
2: Ama?
4: Ama dememek için ama sigorta.
1: Bir reklam.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Ama dememek için Emma Sigorta. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Osman Gazi Köprüsü yönünden gelip TEM Otoyolu Ankara istikametine geçiş sağlayan Muallimköy Kavşağı araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. İzmir Çevre Otoyolu Uzundere ve Selvay bağlantılarında gece çalışması yapılıyor. Emniyet şeridi kademeli olarak kapalı. Ulaşım diğer şeritlerden kontrolü sağlanıyor.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
5: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
6: Süper Efendi. Pilot Garaj Oto ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
7: Pilot Garaj Oto ekspertiz.
8: Araç bakımı, güvenli sürüş sadece direksiyon başında değil, yola çıkmadan önce başlar. Frenler, lastikler, farlar, silecekler ve motor yağı düzenli olarak kontrol edilmelidir. Bakımı ihmal edilen bir araç en beklenmedik anda sizi yolda bırakabilir ya da kazaya neden olabilir. Aracınıza gösterdiğiniz özen trafikte güvenliğinize doğrudan katkı sağlar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Günaydın.
2: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Nilsu ben, Adana'dan.
2: Adana'dan Nisa, değil mi?
1: Nilsu.
2: Nilsu.
1: Evet.
2: Hoş geldin. Hoparlörle konuştuğun için biraz güçlük çekiyoruz.
1: Bir arabaya bağlayayım çünkü işe yetişmeye çalışıyorum Doğan Can. Çok özür dilerim.
2: Hadi senle siftahımıza atalım. Nedir kulağımıza küpe olması gereken?
1: Özellikle canım kadınlara sesleniyorum ben. Bir erkek uğruna asla ve asla ekonomik özgürlüklerinden ve kariyerlerinden vazgeçmesinler.
2: Kesinlikle öyle. Çünkü yarın bütün inisiyatifi o hayatındaki kişiye verdiğin için daha sonra senin patronunmuş gibi davranmaya başlayabilir.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Sen benden daha güzel anlattın.
2: Peki şey, anladığım kadarıyla sen herhalde böyle bir şey deneyimlediğin için bu aklı veriyorsun bize.
1: Deneyim mi desek, kötü tecrübe mi desek bilemiyorum tabii.
2: Gazık da diyebiliriz.
1: Ama evet, böyle bir şey geldi başımıza. Gelmedi değil.
2: Evet.
1: Öğrendik, hayat tecrübesi.
2: Ya bir de sadece o yüzden de değil. Tabii ki bu tercih de edilebilir. Türlü gerekçeler olur, çocuk olur, falan olur, filan olur ama günün sonunda hakikaten kadın erkek fark etmez. Yani ama genellikle yani bizim memlekette baktığın zaman bu konuda kadınlar biraz daha sindiriliyor ne yazık ki. Yapmamak lazım. Gerçekten kimseye tamah etmeyecek seviyede yaşayabilmek lazım.
1: Kesinlikle öyle. Yani şöyle, kadınların şimdi kariyerden kastım ev hanımlığı da bir kariyerdir. Bu da bir tercihtir. Ama bir iş hayatında, aktif bir iş hayatında olan kadınlar için söylüyorum. Tercih noktasında eğer çocuk büyütmek, evde kariyer yapmak gibi bir kendi tercihleri değilse eğer, bir erkeğin tercihlerini yaşamamaları gerektiğini düşünüyorum. Bu benim kulağıma kötü oldu. Kimse etsinler.
2: Evet, evet.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Bir şeyden şüphelendiyseniz o doğrudur. Uzatmalara oynamayın. Kulağınıza küpe olsun diyen sevgili Buse, günaydın. Hayatınızda stresi en aza indirin. Ne bu? Yoksa bir gün beyin sistemi resetleyebilir diyen sevgili Fatma. O da doğru. Hakikaten. Olabildiğince yani en çok imrendiğim şey benim zaten bu gamsız insanlar. Böyle yansa dünya bir harman otu yanmayan, işte evi su bassa aman kim bir şey yapacak şimdi ayağımı kaldırayım hiçbir şey olmaz diyen rahatlıktaki insanlara ben de çok imreniyorum. Böyle lüzumlu lüzumsuz üzerime vazife olmayan şeyleri kafaya takanlardan olduğum için keşke öyle olabilse biraz. Denizli'ye selamlar, günaydın, inşallah bir gün buraya da gelirsin demiş. Neşe, geldim aslında da çok uzun zaman oldu ya. Hatta 10 seneyi falan geçmiştir Denizli'de bir etkinlik yapalı. Hatta ben geldikten sonra benim etkinlik yaptığım o alışveriş merkezi bir hafta sonra iflas etti. Kapandı. Ama şey yani bayağı kalabalıktı. Çok kalabalıktı benim etkinlik. Hatta şey dediler yani bizim bu tarihe kadar yaptığımız en kalabalık etkinlik buydu demişlerdi ama kurtaramadı demek ki o da. Ne oldu sonra bilmiyorum. S ile başlıyordu o AVM'nin adı. Hatırlıyorum. Semih yazmış. Kolay gelsin. Yaş 47. Yaklaşık 13 yıldır. Ara ara dinlerim seni Doğan Can. Günaydın demiş. Sağ ol Semih. Siz olun, akrabalarınıza borç para verip almayın. Arkadaşlarınızla yiyin için ama alışveriş yapmayın diye mesaj yollamış. Günaydın.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Alo.
3: Alo.
2: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
3: Günaydın Doğan Can. Kiminle mi görüşüyorsun? Denizli'den Emre ile görüşüyoruz.
2: Bak şimdi Denizli demiştik valla. Söz hakkı doğdu evet. Diye herhalde aradın.
3: Selam. Yok hayır. Günaydın.
2: Tanıyalım. Ne iş yaparsın Emre?
3: Ben e-ticaret uzmanıyım. E-ticaretle uğraşıyorum.
2: Güzel, kolay gelsin. O zaman gündemimize döndük hemen. Nedir kulağımıza küpe evet. Etmemiz gereken?
3: Kulağımızda küpe olması gereken bence hayatımız boyunca evli insanların yapması gereken tek şey eşinin değerini bilmek. Başka hiçbir şey değil. Eşinin değerini bil, her dediğine he de paşalar gibi hayatını yaşa.
2: Ama başka her dediğine de he denmez ki ama ya. Sonuçta sana uymayan şeyler de olabilir.
3: Ya uymayan şeyler olabilir ama mesela ben... Eşimi 12 yıldan beri tanıyorum. 8 yıldır da evliyim. Erken yaşta evlendim. Şu zamana kadar he dediğim her şeyin altında böyle eşim belki benden daha olgun düşünebilen bir insandır. neye hedefliysem yani hayatım daha da güzelleşti, daha da güzelleşti. Şimdi de iki çocuk sahibiyim mesela. Her dediğim, her hedefliğim şeyde eşim benim hayatımı güzelleştirdi.
2: Ana. Ya sen bir şeyler karıştırıyorsun, o yüzden bu minnoş konuşma, ya da gerçekten çok düzgün bir adamsın, acaba hangisi? Şey diyorsun yani sen, itaat et rahat et.
3: İtaat et rahat et. Karısını dinleyen erkek her zaman kafası rahat olur.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: İyi hadi hayırlısı bakalım. Sağ ol hayırlısı. Emre. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
3: Günaydın.
2: Günaydın. Kısa bir ara, haberler hemen ardından devam.
0: Doğan Canlı yayında devam edecek. Reklam. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında karpuzun kilosu 9 lira 90 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Migros, hepimize iyi gelecek. Günlünün yanı.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Merhaba.
1: Günaydın.
0: Kiminle mi görüşüyorum? Kız anneanne konuşma. Merhaba, nereden arıyorsun?
1: İstanbul.
0: İsim nedir?
1: Eda.
0: Eda, hoş geldin. Hasta
1: mı? Sesimden dolayı kusura bakma. Ha. Sesim benim böyle. Sesim böyle.
0: Ha. Ama böyle şey, faranjit gibi geliyor. Öyle mi yani?
1: Evet. Evet. Yani ses tellerin arası kapanmıyor.
0: Ha. Anladım. Hoş geldin Eda. İyi, o zaman böyle hani aradığın zaman birini, ha tamam Eda bu diyorlardır. Direkt tanırlar sonuç itibariyle.
1: Evet, şahsı şu an münasır.
0: Evet, doğru. Peki Eda, ne iş yaparsın, tanıyalım?
1: Ben muhasebeciyim. İyi. İnşaat firmasında muhasebe yapıyorum.
0: O zaman hemen geçmiş olsun dileklerimi de iletiyorum.
1: Çok heyecanlıyım, ben onu söyleyeyim.
0: Hoş geldin, sağ ol. Peki gelelim konumuza. Nedir kulağımıza küpe olması gereken şey?
1: Şöyle, ben yakın zamanda dolandırıldım Doğanca.
0: Aha.
1: Lütfen kimse aynı tongaya düşmesin.
0: Ne oldu?
1: Benim bankacı diye aradılar. Evet. Ondan sonra adınızda sigorta var dediler. Dedim ben sigorta primi imzalamadım. Benim banka hesabımı yerini söylediler. Sen buradan hesap açmışsın diye.
0: Evet, hangi şube benim olduğunu.
1: Nereden bilebilir beni orada hesap açtığımı? Ondan sonra bana bildirim gönderdiler bankadan olduğuna dair. Meğerse çalıyorlarmış internet bankacılığına. Velhasıl 100 bin lira adıma kredi çekildi.
0: Ha.
1: 25 bin lira da nakit avans çekildi. Çok mağdur oldum.
0: Peki senin ne yapmanı istediler de bunu yapabildiler? Uygulamaya girin şimdi, şuraya tıklayın gibi bir şey mi yaptılar?
1: Evet, ama bana dediler ki primlerini iptal, ben istemiyorum dedim, inanmadım. İstemiyorum dedim, o zaman iptal edeceğiz, bugün son gün dedi. Ben de inandım.
0: Uygulamayı açtın.
1: 12.500 lira bana para iadesi olacağını söyledi iptal ettikleri için. Ben internete girmem ne, bankama girmem ne, o sırada onlar krediyi çekiyorlar.
0: Ama
1: beni tabii yönlendiriyorlar.
0: Onlara farkında ama şeyi anlamaya çalışıyorum ben. Kız bir dakika, onu anlamadı. Eda böyle bir yapsana ya. Belki işe yarar. Belki o gün bugündür. Şöyle bir yapsana.
1: Yok, ben çok doktorlara gittim Doğancan.
0: Belki de şifan bende, haberin yok. Şunu söyle bana, aradılar dediler böyle böyle, tamam sen okey tamam, ne yapmam lazım dediğinde sana ne yaptırdılar da girdiler sisteme?
1: Tam beni bankacılığıma soktular.
0: Tamam, beni girdin, açtın uygulamanı.
1: Onayladılar, oyaladılar beni daha doğrusu iptal işlemleriyle ilgili. Sonra dediler ki senin NFC özelliği olmayan bir banka lazım, oraya atacağız parayı. Çünkü garanti olmuyor dediler, banka işte söyledi.
0: Tamam, anladım. Hep şey olmaz.
1: Sonra benim diğer bankama attırdılar parayı. Yani kendileri attı. Oraya para geldi. Gördüm. O paranın bir kısmını bana bıraktılar. Orada da inandım onlara. Hani 12.500 kalacaktı ya. Parça parça attılar parayı. Tek atmadılar zaten. O yüzden ben inandım. Sonra diğer parayı da atıp kendilerine attırdılar parayı.
0: Peki o 12 binin ne kadarı kaldı sende? Hiçbiri. Onları da aldılar geri.
1: Yok canım, 100 bin lira kredi çektiler. 24 bin küsürde nakit avans çekilmiş. Ondan hiç haberim yok. Ve banka bunu asla kabul etmiyor. 100 bin oldu sana 180 bin lira şeyle, faizle.
0: O daha da, yani geri ödemesini yapmazsan daha da artacak tabii ki.
1: Evet, ben herkese binaen kapattım tabii borcumu bankaya. Ama gidip savcılığa suç duyurusunda bulundum.
0: Geçmiş
1: olsun. Polise gittim.
0: Evet, üzücü. Bu ara çok duyuyoruz. Geçen de yine yayında biri anlattı böyle bir benzer hikaye. Aman dikkat
1: bu arada,
0: yani.
1: Aynı banka hep yapıyormuş. Aynı bankada hep oluyormuş.
0: Banka üzerini, onun adını kullanarak yapıyorlar diyelim. Ne yazık ki böyle, evet. Dolandırıcılar çok fazla. Tatsız. Çok geçmiş olsun. Vallahi.
1: Teşekkür ederim. Ben çok satım oluyorum.
0: Şey, şifreni bize de ver de bari, madem sen artık teşnesin, biz de bir bakalım ne var diyor.
1: Herkes aynı şeyi söylüyor, biliyor musun? O kadar param var, bize de atıyorlar işte.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arası.

0: Bir reklam.
1: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için ama
0: sigorta. Bir reklam. Süper reklam. Bu sabah Doğan Can'daydı.
3: Alo.
4: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
3: Günaydın. Şenay ben.
4: Hoş geldin Şenay. Nereden arıyorsun?
3: İstanbul'dan malum. Herkes orada.
4: Yoldayız. Nereden nereye? Bir bakalım yol durumuna da.
3: Evet. Maslak civarındayım. Maslak'tan Levent'e doğru. Fena değil akıyor. Yazın iyi oluyor trafik.
4: Hadi bakalım. İyi yolculuklar. Evet. Nedir acaba kulağımıza küpe olması gereken şey?
3: Ya hani çok küpe diyemem ama şöyle benim başıma bir şey gelmişti birkaç sene önce. Birinci kattaydı evimiz. Ve camı açık bırakıp uyumuştum. Hava çok sıcaktı. Odada da klima yok. Alt kat giriştekine de camlarında parmaklık var. Ben de uyumuşum. Sonra çok da uykum hafiftir. Birden perde sesi duydum. Perdeyi açınca bir hırıltı çıkar ya. O hırıltıya bir uyandım ki camda bir çocuk oturuyor şöyle 20'li yaşlarında. işte üstten tutulmuş, camın üst çerçevesinden elleriyle tutulmuş, böyle içeriye doğru bakıyor. Ben tabii bir çığlık attım, çocuk öyle geri atladı aşağıya doğru. Sonra enteresan olan evde kimse de uyanmadı. Ben hani bayağı bir çığlık attım ama evde kimse uyanmayınca ben de ne yapayım dedim. Şimdi gidip camı kapatıp geri uyudum. Öyle işte camları pencereleri açıp uyumayalım.
4: Şey mi, çocuk acaba hırsızlık değil de dikizlemek için o zaman tırmandı
3: yani
4: oraya?
3: Yok yani sanmıyorum. Bence hırsızlık için.
4: Niyetlendi, kolaça ne diyordu sağa solu. Sen çığlık atınca geri gitti.
3: Evet.
4: Ama sen bunu tahayyül edemedin mi? Altta basamak gibi şeyler, korkuluk yani, var camı açmayayım diye.
3: Zaten o yüzden böyle çok böyle hafif uyumuşum.
4: Camın peki vasistas mı açmıştın yoksa tamamen mi açmıştın?
3: Tamamen açtım.
4: Ama yani seninki akılsızlık yani artık.
3: Ama o kadar sıcaktı ki tabii yazın odada klima da yok.
4: Gelsinler soysunlar, çok sıcak, ne yapayım?
3: O yüzden uyandım ben de, ne yapayım?
4: Evet, tatsız. Ben ondan çok şimdi böyle çağırmak da istemem ama yani o eve hırsız girme olayı bugüne kadar benim hiç başıma gelmedi. Eminim yaşayanlar.

0: yok falan. Normalde uyduruyorum 6-7 bin liralık şeyi sana 1000 liraya satmayı teklif ediyor. Kulaklık, işte ne bileyim bu elmalı logolu ürünler, anladınız, ya da parfüm gibi şeyler. Sen bir tane parfüm mü aldın?
1: Ben iki tane parfüm aldım. 10 sene önce falan da, ama 1000 küsür lira para vermiştim.
0: 10 sene önce. Oo.
1: Evet.
0: İçinde limon kolonyası yani var.
1: Yok, aslında parfüm çıktı içinden, güzel kokuyor ama kalıcılığı yok. Öyle bir dolandırıldım.
0: Orijinal değil, evet.
1: Aynen. Ve bir de şöyle bir şey var. Benim eşim havalimanında çalışıyor. Ben dedim buna nasıl kanabildim? Nasıl inanabildim?
0: Evet. Sonra
1: yani içim içimi yedi ama yapacak bir şey yok.
0: Ama böyle jelatinli falan durduğu için kutu, tabii insan böyle olan evet, açılmamış ki ne kadar sahte olabilir falan diye düşünmüş olabilirsin. Ne yapacağız? Nazar
1: öyle
0: çıkmış diyelim. Başının gözünün sadakası olsun.
1: Aynen. Gibi şey varmış paranın, yapacak bir şey yok.
0: Kız milletin bankasına bağlanıp adına krediler çekiyorlar. Sen yine bir parfüm almışsın, eline bir şey gelmiş. Boş ver.
1: Ben o kadar zengin değilim, beni bankadan aramaz.
0: Yok, olan paraya değil ki zaten, kredi çekiyorlar üstüne.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Mutlaka Doğan Can'daydı.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın Doğan Can. Eski kameracın Bayram ben. Bize söz verip de gelemediğin, kameranı taktıramadığın Bayram.
0: Ha, Beykent tarafındaki.
1: Beykent
0: tarafındaki. Nasıl bak ama bildim. Doğru. Ama ya. Yok valla başkasına da taktırmadım. Sana taktıracağım.
1: Ya tamam da kameranın şeyi geçti abi. Modeli geçti artık. Sana ayarladığımız en üst modeldi. Şimdi ondan sonra 7 tane daha model çıktı.
0: Tamam onu takarız o zaman en iyisi neyse.
1: Onu takacağız. Yapacak bir şey yok
0: tamam,
1: ya.
0: Tamam önlü arkalı her yeri çeksin. Evet ya da ben şey yapmayı da planlayabilirim. O yüzden bekliyorum. Ben tam iki yıl oldu kullandığım arabayı alalı. İki yılda kaç kilometre yapmış olabilirim sence?
1: Geziyorsun Cuhancan sen 25-30 bin yapmışsındır. En az 20 bin yapmışsındır.
0: Hazır mısın? Tam iki yılda sıfır arabamın kilometresini söylüyorum. 72 bin oldu. O yüzden kamera işini ben o yüzden beklettim. Şey yaparım ben. Bu yaz da biraz gideyim geleyim sağa sola. Bence, arabayı değiştireceğim.
1: Bence sen arabayı değiştireceksin. Kendinden kameralı araba alacaksın. Doğancan.
0: Gelmezsin sen. Bildin üstüne bastın. Sana para kazandırmayacağım yani.
1: Başka bir şeyden gidiyoruz.
0: Peki nedir kulağımıza küpe olması gereken şey?
1: Doğancan bir 3-4 gün önce beni ilk bir banka aradı. Sürekli hareket yaptığım bir banka. 0216'lı bir numara. Adım soyadım, teyzem falan her şeyi söyledi.
0: Evet.
1: Şuradan arıyorum. İyi dedim de hani normalde uygulama üzerinden bir SMS falan geliyor son zamanlarda güvenlik açısından. Ben kullandım. Yani nereden diyeceğim ben size bu bankadan aradığınızı? Sabitten arıyorsunuz falan. Siz de bir mobil bankaya girer misiniz dedi. Ne yapacağım mobil bankaya? Ben size bir SMS göndereceğim. Doğrulayacaksınız. Şifreye gireceksiniz falan filan.
0: Tabii
1: dedim ya. Bu şifre 4 haneli mi oluyor? 8 haneli mi oluyor falan. Böyle dalga aldım derken. Ya dedim hanımefendi ben dedim şimdi ona müsait değilim. Daha sonra arayın falan. Kapattım. 1 saat 1,5 saat sonra aynı numaradan bir daha bayan. Ama bu başka. Birbirlerine haberi yok galiba. Yolunda çıkmış bunlar. İşte ben şuyum. Tamam TC'niz isim soyisim. Dedim yani siz neyi arıyorsunuz yani amacınız ne? Ya bir yatırım danışmanlığı yapacağız size. Nereden bileceğim dedim falan. Dedim zaten 2 saat önce aradınız ben bu görüşmeyi reddettim. Size de güvenmiyorum dedim. Yanındakine ne dedi biliyor musun? Ya bu adamı aramışız biz dedi ya.
0: Bu kerizlenmiyor demek ki.
1: Olabilir mi ya?
0: evet öyle. Yani...
1: Abi dedim TC'mi... Yaşımı, doğum tarihimi, memleketi her şeyi biliyor.
0: Ay ne kadar sanki şey neyin şifresiydi? Al işte genel kültürüm bitti. Picasso değil. Da Vinci'nin şifresi sanki senin TC'nin ne var sanki? Artık o kadar kolay ki bunlar bir yandan da böyle hakikaten milyonlarca veri oradan oraya ya hackleniyor bazı sistemler kayıtlı olduğumuz yerler oradan alınıyor ya da bir şekilde satıyorlar da diyorlar yani o biraz kötü.
1: O banka da beni 0216 numaradan bazen arıyor gerçekten. Görüşme de yaptım.
0: Evet.
1: Hatta SMS falan da geldi. Ama baktı beni mobile yönlendiriyor. SMS gelecek kodu şöyle falan aman.
0: Aman.
1: Yani bu vatandaş.
0: Aman hani. Aman hani. Evet peki sağ ol.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı.
0: Ben kaçırdım. Bayan Hanım az önce aradınız mı dedi. Fazla kibar olmaya çalışma. Ay bir tane bunu yayında anlasam nasıl olur ya. Mahmut abi Mahmut Tuncer bir işte tanıdığı Şanlıurfa'dan gelmiş İstanbul'a. Ondan sonra böyle sohbet ediliyormuş vesaire. Ya orada işte çok deniz anası var falan filan diyor konuşulmuş. Bir denize girilecek bir yerle alakalı bir sohbet olmuş. Bu beyefendi de hani İstanbul'a geldim. İstanbul Türkçesiyle konuşayım gayretindeymiş. Ondan sonra anlamamış tam ne konuşuyorsunuz vesaire falan filan. O sırada da bir fotoğraftan göstermişler. Hani deniz anasından konuşuyoruz dememişler. Deniz anası fotoğrafı göstermişler. O da böyle kibar olacak ya şey demiş. Aa deniz annesi. Bayan hanım deyince aklıma o geldi. Deniz annesi.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
3: Duygu ben.
0: Hoş geldin. Nereden arıyorsun Duygu?
3: Ankara'dan arıyorum.
0: Ne iş yaparsın? Tanıyalım biraz.
3: Ben beyaz eşya sektöründe çalışıyorum. Ankara'da bir AVM'de.
0: İyi, kolay gelsin. Bu ara ortalama buzdolabı fiyatları marka vermeden ortalaması şöyle dediğin ne kadar mesela?
3: Yani ortalama 30 bin lira falan civarında şu an.
0: Hadi ya. Gerçi ama artık rayiç bedeli nedir bilmediğimiz için hani uyduruyorum, bir şeye çok para söyleniyor. Aa iyiymiş diyorsun ya da az aslında az söylüyorlar, oha diyorsun falan hani.
3: En basic model 30 bin lira.
0: Evet, bir de onun böyle şey kendi sebili olan işte ne bileyim akıllı sistemleri olan falanı.
3: Tabii bunun sonu yok, aynı araba gibi bunun sonu gel.
0: En pahalı ürün ne mağazadaki, sadece buzdolabı değil. Bizim dükkandaki en pahalı ürün şu ve şu kadar dediğin ne yine marka vermeden?
3: Salon tipi klima.
0: Salon tipi klima. O ne demek? Normal klima.
3: Yani böyle dükkanlara falan koyulan büyük dolap gibi klimalar var ya.
0: Ha, onlardan.
3: Onlar. Ha, en pahalı o.
0: Ne kadar?
3: 150 bin civarında. 130-150 arası.
0: Oo, bir de çok yer kaplıyor. Çirkin bir şey.
3: Ama dükkanlara koyuyorlar zaten, mecbur kalıyor insanlar.
0: 150 var mı ya? Oha.
3: Var var var.
0: Evet, ne yapacaksak. Neyse, öğreniyoruz işte. Peki nedir acaba kulağımıza küpe olması gereken şey?
3: Şimdi ben öyle bir dolandırıldım, öyle bir dolandırıldım ki.
0: Hep sen mi dolandıracaksın? anlat, ne oldu?
3: Şimdi bana şey derler, sen çok fenasın falan derler normalde. Nasıl sen böyle bir şeye düştün diye. En çok da zorum o gitti.
0: Anlat
3: zaten.
0: Artık.
3: Şimdi biz bir ev aldık. 10 yıldır evdeyim. Heh. Dedim ki kocaman yasın dedim. Bu koltukları ben götürmek istemiyorum dedim. Bunların dedim değiştirelim biz dedim. Tamam dedi.
0: Tamam.
3: Döşemeci bulduk bir tane. Koltukları kaplayan birisi. Heh. Ve uzaktan bir akraba.
0: Tamam.
3: Neyse, oğlan geldi dedi ki aa abla dedi, evlenirken de bunu bilirsiniz belki, Ankara'da siteler var. Hani böyle çok üst segment ürünler de olur. Evlenirken biz düştük bir hataya, en iyisini aldık. Ondan sonra çocuk geldi dedi ki aa dedi abla dedi bunlar dedi şuranınmış dedi. Hey dedim kardeşim dedim, sen dedim bunları dedim şöyle yap böyle yap falan neyse. Tamam abla ben bunları dedi hallederim. Okey, aldı götürdü koltukları.
0: Tamam.
3: Bir tane salon takımı, bir tane köşe mobilya oturma odası için. Evet. İki benzer altı sandalye, bu var ya koltukları bir götürüşü var, nasıl mutlu. Ben diyorum bir ay sonra getir ablam. Tamam, bu beni arıyor diyor ki abla diyor süngere diyor zam gelecekmiş diyor. Dolar artıyor ya diyor. Ona ödeme yapar mısın? Tabii yaparım diyorum ablam diyorum. Ben gönderiyorum da gönderiyorum buna. Ben 60 bin lira para yolladım. Koltukları düşesin diye. Neyse bu beni aradı. Abla dedi koltukların gelecek. Tamam getir, bugün getir, yarın getir, çocuk sıcak adam basmasın mı Doğanca?
0: Uzaktan akraba dedin.
3: Ya sorma, bulamadık. Babası kayıp ihbarında bulunmuş.
0: Ana! Kendi ya. Ailesini de bırakıp gitti ya da onun ailesi de bu işin içinde çete.
3: Olabilir.
0: Ne kadar zaman oldu bu olay yaşanalı?
3: Bir yıl oldu tam. Tam bir yıl oldu.
0: Hala haber yok.
3: Yok yok, sıcakadan bahsettik. Aa. Beni engellemedi de WhatsApp'tan. Yazıyorum da yazıyorum. Allah'ından bu çocuklarımın rızkı burnumdan çıksın. Engellemiyor da beni.
0: Kız acaba adama bir şey mi oldu?
3: Ya şey kötü şeylere düşmüş. Alışkanlıklara.
0: Tamam, yani rutinden çıkmış, kendinde değil diyeceğimiz aynen. Bir seviyede.
3: Aynen öyle. Biz de 7 ay koltuksuz kaldık.
0: Yani aslında süngere zam geliyor dediği sünger değildi aslında. Abla acil yolla, zam geliyor abla.
3: Diyorum ki Yasin diyorum bu getirir, 5 bin lirası kaldı diyorum. Yok diyor Duygum, sen ara da diyor. Oğlum diyor 5 bin liran kaldı.
0: Evet aynen. Ya şey ya. Ne yaptın peki o süreçte? Sen sonuçta yeni eve geçtin. Hiçbir koltuk takımın, sandalyen falan yok. Yeni takımlar alındı haliyle.
3: Şöyle çok ucuz bir böyle sünger takım var yeni moda, böyle Lego gibi birleştiriliyor filan. Uygun fiyatlı. Bir tane ondan aldım koltuklar otursun diye. Daha yeni bir 3 aydır falan alabildik koltuk takımı.
0: Ve Ya ben şeyi anlamıyorum. Anısı olduğu için mi yoksa mesela bak koltuk takımlarının o üstündeki kumaşlarını yeniletmek okey ama komple evet. süngeri, kumaşı, ıvırı zıvırı, renkleri boyanıyor falan.
3: Ben ne bileyim.
0: Ya hayır o kadar uğraşacağını lan git hazır al daha ucuza gelmiyor mu yani? Bir
3: ya
0: de bekle için. Allah bekle
3: diyorum
0: bekle.
3: Ya bak dedin ya nalet olsun dedin evlenirken çok para verdik ya. İdare dedim bunun dedim aynısını alamam. Alacağım da bunun aynısı gibi bir şey olacak dedim. Kaplatalım geçelim dedim.
0: Anladım. Sonra da geçmiş yani. Olsun. Kaplatalım geçemedim.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta, 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de çok yoğun. Şirinevler'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 35, Beşiktaş-Sarıyer Sahil Yolu Balmumcu'dan Sirkeci'ye kadar 30, Tekstilkent Bulvarı'ndan Masko'ya kadar 25, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 30, Maslak Caddesi'nden Mimar Sinan kesişimine kadar 45 dakikada gidiliyor. Çamlıca Kavşağı'ndan Çamlıca Gişeler'e kadar 40, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar ve Bağdat Caddesi Maltepe'den İkiterli Kavşağı'na kadar 45, Şemsettin Günaltay Caddesi Bağdat Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 47 ve Bağdat Caddesi Bostancı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 25 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Osman Gazi Köprüsü yönünden gelip TEM Otoyolu Ankara istikametine geçiş sağlayan Muallimköy Kavşağı araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. İzmir Çevre Otoyolu Uzundere ve Selbay bağlantılarında gece çalışması yapılıyor. Emniyet şeridi kademeli olarak kapalı. Ulaşım diğer şeritlerden kontrolü sağlanıyor.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: Süper.
5: Kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Selam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Bir reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Gördüm. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta, ikinci köprü Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de çok yoğun. Şirinevler'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 35, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu Balmumcu'dan Sirkeci'ye kadar 30, Tekstilkent Bulvarı'ndan Masko'ya kadar 25, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 30, Maslak Caddesi'nden Mimar Sinan kesişimine kadar 45 dakikada gidiliyor. Çamlıca Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelere kadar 40, Uzunçayır'dan İdeatepe Kavşağı'na kadar ve Bağdat Caddesi Maltepe'den İki Terbi Kavşağı'na kadar 45, Şemsettin Günaltay Caddesi Bağdat Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 47 ve Bağdat Caddesi Bostancı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 25 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Lastik kontrolü. Lastikler aracınızın yolla temas eden tek noktasıdır. Bu nedenle lastik basıncı, diş derinliği ve genel durumu düzenli olarak kontrol edilmelidir. Yanlış basınç ya da yıpranmış lastikler fren mesafesini uzatır ve yol tutuşunu azaltır. Özellikle uzun yola çıkmadan önce lastiklerinizi kontrol etmek güvenli bir yolculuk için çok önemlidir.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş teknikleri

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arası.

kalp kırıyor her günün akşamı. Ve bana kalıyor boynunu bükmesi.

Sanki serde bir şey soldu ahdımdan hafif.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.